Ne demek istediğimi işte o zaman anlarsın. Tabii ama artık çok geç olacak. Gözümden düşeli çok zaman oldu. Kalbinin bir hükmü kalmadı bende. Aslında bu ayrılığı ben en başından sevmiştim, biliyor musun? Ama yine de inanmayı, sevgiyi, sevdayı seçmiştim. Şimdi dönüp arkana baksan da

usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya, hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

bir başına, tek başına ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gününde her yanına çarpanları dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat.

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız, hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

0: reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: seni ben. Kimseyi koyamadım.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor.

lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

beni ateşe atsan ne olur? Zaten inancım kalmadı yalan sevgiye, aşka sevgiye. Sen beni ateşe

gittiğin yer neresi bilmiyorum ama ben hala bıraktığın yerde seni bekliyorum. Belki sen unuttun. Ben aynı şehirde, aynı semtte, aynı seninle tuttuğumuz evdeyim. Hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Aldığın biblolar, aldığın tablolar aynı yerinde duruyor. Sen seveceksen böyle gelme bir daha. Sen beni üzeceksen, yalnız bırakacaksan sevme bir daha. Sen gelme bir daha. Sen sevme bir daha. Sen...

0: Radyo Lider İzmir.
1: Nereye gizlendimse aşikar oldum. Hedefte gördüler sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsan

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur.
1: İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an

yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil

Alıkızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

sessiz vedanın, o garip göçün.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Of! Benler sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre

0: Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Cam.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: rahatla. Gönülden gönüle. Gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Huzurlu, güzel bir akşamınız olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen sonrasında her akşam olduğu gibi SMS mesajlarınızı paylaşacağım. Bir kısmını saat 8'i çeyrek geçeye kadar, 8'i çeyrek geçer sonra da kardeşlerin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Duyanlar duymayanlara Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımız başladı.

Dal radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Çok özledim seni, kurban oldum. Elbet bir gün o güneş bize de doğar. Koğuşundaki tüm abilerime selam olsun. Ellerinizden öpüyorum. Cezalar yıldırmaz ancak kilo alır. Siz aslan gibisiniz babam. Fotoğraflar geldi mi? Geldiyse yolla, sabırsızlıkla bekliyorum. Anneannem seni kafasına takıyor. Ama Sait onunla oyun oynuyor, kafasını dağıtıyoruz. Küçük Akın'la Burak kavga ediyor. Ben görüşe geleceğim diye hangisini getiriyor?

Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS'ten gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Kardeşlerim, duyan kardeşlerim, duymayan kardeşlerime. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 B11'de yatan aslan gibi olan dayım Akın.

Kıymetlimiz abim Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, Gökhan Balcı, Lado yani Barış Oran, Emrah Bakır, Tenekeli'den Sarı Semih, sizi seven sayan kardeşiniz Eren Tunakan, abim Bilal Yavuzer'e ve kayda değer dostlara Gökhan Doğan'dan Unut Deme şarkısı armağan ediyorum. Özgürlük yakındır, bu gidişte yanınıza geleceğim abi. Kardeşim Samet Aşır, nasılsın? Ben Orkun Toksamış. Van İskele M tipi kapalı ceza infaz kurumu C3 koğuşundayım. Bana mektup yaz mutlaka. Ali Aşakkan, Menemen'deki arkadaşlarıma da selamlar. Adresi bir daha tekrarlayalım. Van İskele M tipi kapalı ceza infaz kurumu C3 koğuşu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Miçi Mustafa Gökçe. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Buradan bir nolda yatmakta olan abilerim Mehmet Ali Gökçe, Şahin Aslan Özdemir. Çok sevdiğim abim Ufuk Ümit Soylu. İki nolda yatan dostum Azat Yavuz abilerim Ruhat Üstünde Kadir. Üstünde dört nolda yatan dostum Ömer İlhan ve Yozgat Boğazlı'nda yatan çok sevdiğim canım dostum Mehmet Ali İlhan'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Sizleri seviyorum, Rabbime emanet, sizleri çok seven Mütçi Mustafa Gökçe. Çakran T4'te yatan eşim Fırat Kotan, ömrüm hayatımın bütünü, seni çok seviyorum, seni çok özledim hayatım, bu zorlu günler bitecek, yakında sen benim dünyamsın, Allah'a emanet ol canım. Ebru Gündeş'ten benim dünyam sana gelsin hayatım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam. Ben Batın Şimşek. Başta Şakran T4'te yatmakta olan Efe Güldüz ve akabinde tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Efe kardeşim sabır kılıcın olsun. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Elbet bir gün güneş sana da doğacak. Ben sensiz yalnız kaldım ama inşallah özgür günlerimiz olacak. Benden sana Gökhan Doğanay'dan kala kala kaldım. Bir başıma armağan olsun, yüce Rabbime emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1C7'den ben Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Fırat Ayboğa, Çetin Ayboğa, Kaleli Orhan Uğur, Ferhat Turgay, Berfin Köksal, Orhan Baysal, Haydar Berkaya selam olsun. Gece bir söz Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Ümitsiz korka her yarısından, yiğide her yer meydan, dar hücreleri gül bahçelerine çevirenlere selam olsun. Cavit Sevinç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A18 koğuşundan Gedizli Özgür Çakar. Aleykümselam Özgür kardeşim. Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna yatmakta olan derdim Gamze Çakar radyo başına. Zeytin gözlüm, sıkma canını, beklemenin en güzel yanı özlemektir. Özlemenin en güzel yanı da kavuşmaktır, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Bu arada hemen bu mesajı okumuşken de aklımıza geldi. C14 koğuşundan duyan kardeşlerim, kadın kapalı. Gamze kardeşime söyler misiniz? Size zahmet. 3 tane mesajın yerine 3 tane mesaj bize göndersin. Zaten Özgür kardeşimin de ismi zikredilen kardeşlerimizin de koğuşlarından hani başka koğuşa geçtikleri için Gamze kardeşim, Gamze Çakar. İnşallah duyuyorsundur. 3 mesajım var. Onu yerine istediğin zaman göndertebilirsin kız kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Buca Gediz'den Zehro Çağdaş Ateş. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. T4A18 koğuşuna atan abim Escobar Can Ateş başta olmak üzere. Abim için derdi olan Ferdi Budak, Ümit Alper, Cihat Erdal Bulanık ve Özgür Çakar'a çok selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Savaşçılar güçlüdürler, mücadeleciler kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Asiye. Aleykümselam kız kardeşim. Kadın kapalıda yatan Melek Ecelli oğlu teyzeme ve narinime selam olsun. Melek abi, garip abi seni çok özlemiş, paylaşıp duruyor. Annemin de çok selamı var. Anneannemin de seni çok öpüyorum. Şakran T1B11 radyo başına. Başta Akın Dal olmak üzere tüm kader birliği yaptığı abilerime selam olsun. Aslan gibisiniz, yıkılmazsınız. Dayı küçük Akın mı burada... Dayı küçük Akın'ı mı Burak'ı mı getireyim görüşe. Yarın geleceğiz. Hazar Yıldız'dan.

Siz yıkılmazsınız. Dayı küçük akın mı burada? Dayı küçük akını mı burağı mı getireyim görüşe? Yarın geleceğiz. Hazar Yıldız'dan geleceğim. Bekle beni, armağan olsun. İlk önce dayım Akın Dala, sonrasında koğuşunda yarım gelen bir mesaj Akın kardeşim. Murat abim, ben Nuray Kıvılcım, Yusuf Kıvılcım radyo başına. Tekrardan aleyküm selam aslan kuzenlerime. Yanındayız her zaman. Emir Aslan'dan selamlar ve bu şarkıyı da armağan etmek istiyorum. Tutanaksız acılar önceli kuzenim, sonra tüm kader mahkumlarına armağan olsun. T1 C9 koğuşu ben Bilal Yavuzer. Semih abi, düzen sana emanet olursa, yanıma gelirsen, bizim gençlerle koğuşu bıraksan, tüm dostlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A20 koğuşundan Necati Gülen. Aleyküm selam Necati kardeşim. Bir nolu A6 koğuşundan bulunan Sergen Erdemli radyo başına. Sergen, Serkan Aksakallı benim yanımda. Ben gereğini yapıyorum, merak etme, sana da çok selamları var. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. T1C9 koğuşu ben Bilal Yavuzer. Semih abi, düzen sana emanet olursa, yanıma gelirsen, bizim gençlerle koğuşa bırakırsan, tüm dostlara da selamın olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz. A7 yatan canlarımız eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimize bin selam olsun. Ozan'ım, iyi ki senin gibi kardeşi tanımışım. Canımsın, herkesin selamı var. Not, bize düşman olanların da biz sevdik, onlara düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar, sevgilerimle. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan değerlime seslenmek istiyorum. Neyin var sorusuna sen yoksun diyesim var. Bildiğin gibi değil. Aslan kardeşlerim, eski İzmirli Oğuzhan Yazar, Özcan Yazar. Sizler de canımsınız. B18'e selamları var. Gürlü'den Zalim Yar şarkısını çalarsanız sevinirim. Selametle. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Aynı kurumda A7 atan eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz. Sizler cansınız. İnşallah özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle, kendinize dikkat edin. Sizleri seven abiniz Halil Karagöz. Ben Sivri Onur'un annesiyim. Canım oğlum. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara canım oğlum. Özledim işte parçasını çalarsanız Sivri Onur'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceset namı der Yiğit Selbeş. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Aslan yürekli can abim, Safkan eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı'ya bu can feda olsun. Ayrıca abime ve tüm dostlarına bin selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Çok çalımı seven varsa Barcelona'ya transfer olsun, sevgilerimle Ceset. Karşıyaka Şemikler'de bulunan Tuna kardeşimizden T1A11 koğuşuna yatmakta olan Barışcan Şen, Ömer Yüksel, Ali Ataberk, Gürbüz Can'a selam olsun. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan kuyudakiyle olabilmekte. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan tahli olan Serdal Avcı. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta aslan abilerim Çağlar Çakır, Muhittin Çalışkan, Aşkın Demirkol, İsmail Demirkoş, Namıder Fıçı abim olmak üzere. Dostlarım Eray Portakal, Engin Portakal, Enes Yüzkaya, Yiğitcan Parlak, Bulut Över, Nurullah Çelik, dostlarıma bin selam olsun. Ben Senem, dayım Semih Özgül Yay ve Yusuf İvak. Canlarım benim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz çok iyiyiz, aklınız kalmasın. Rabbim sizi bir an önce bize kavuştursun. Hepinize selam olsun. İzmirli Ercan Paşalar yaşasın şarkısı size gelsin. Ben T1A16'dan Enes Efe Fatih Boran kardeşimdir, dostumdur. İyisiyle kötüsüyle, dostluğuyla, hasmıyla benim kardeşimdir. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. T1B3 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Yasin Akça'ya seslenmek istiyorum. Bu hayatta sırtını yaslayabileceğin tek ortak annenin doğurduğu kardeşindir. Seni çok seviyorum, her zaman aklımdasın. Kafana bir şey takma. Özgür günün yakındır, kendine çok iyi bak, dikkat et kendine. Ablam, yeğenlerin sana çok selamları var. Miran ve Berat Ferhat Tunç'tan özlemin dili olsaydı armağan ediyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz ablam. Ben Gülce Ülgü, aşkım Tansel Ülgü, bir tanem seni çok özledim. Merak etme ben iyiyim, sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum.
kocam, annemin de selamı var.

Abi bizim için Sıla Şahin, Samet kardeşler seninle başlar şarkısı armağan olsun. Tamam, bunları da okuyayım. Murat abi, biz B1 Koç'tan Sevgi Kaya, Ceren Korkmaz, Eylem Erçil, Helin Aydın, dost var düşünür, dost var düşürür. Menfaatten uzak dostlarımızla gece bir söz bırakmak istiyoruz. Huzursuz olduğunuzda değil, nefessiz kaldığınızda hatırlayacaksınız. Abi bizim için Müslüm Gürses'ten Zamanı Değildi Sen Yanlış Yaptın şarkısını çalarsan saygılarımla. Estağfurullah kardeşlerim. Murat abi, ben A5 Koç'tan yeni tahli olan Nur Acar. Aynı koğuşu paylaştığım çok sevdiğim ablalarım Elif Tok ve Gülay Soygezer, başka koğuşta bulunan dostum Sıla Hüyük'e selam olsun. Gece bir söz, yarın çıkacak kadar umutlu, yıllarca yatacak kadar sabırlıyız. Tekirden Yıkamazlar Bizi şarkısı canlarıma armağan olsun. Murat abi, yayınlar. Şakran Kapalı Cezaevi, T1'de yatmakta olan Cezo Sedat Çalışkan oğlum, biziz. Kardeşlerin de çok iyi. Bizi merak etme, sen yol, seni çok çok çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi oğluma benden, Cengiz İmren'den, Gece Gözlüm şarkısına armağan ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim benim. Şimdi buraya virgülümüzü bırakalım. Hemen WhatsApp'tan da koğuş mesajları, sabit standart koğuş mesajlarımızın bir kısmını okuyalım. 8'i çeyrek geçeye kadar, sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını paylaşacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayın Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Varan, Koçtan Yusuf, Uyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan Meydancılar Kralı Okan, Gürbüz Eyüp Geldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Dönüş Noğlu A13 koğuşundan karşı yakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emin Rütbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Tikicin, Nasır İnan, Şiar Al, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu A13 Koç'tan Mustafa Turan yani Mute, Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnoğlu A13 Koç'tan Mustafa Turan yani Mute, başta kader birliği yaptım dostlarım Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bürbür, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulundum Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foçacık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hemen sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğukan, Fırat Doğan, Balıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan, Güne Bakan İbrahim Mecit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahfuz şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan, Kiper Osman, Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu A12'den Gökhan Karakoç, öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Amrah Tatlı, Serhat Sayan yani Mişko,
Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emir Cankaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Farat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Acar Ödemiş, D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Foça Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa Merkez ve Kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asili görev hayattır. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mişko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem, Çat, Azat, Demirhat, Veli ve Çetin, Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eleftos, abimin derdisi Emrah Tatlı ve Foça'da olan derdi dostum Koray Öztürk, Mert Eke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Börücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam, Dilek Burak Reis, Yakut Taner Öz, Çaki Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptım. Escobar abim Fırat Gezgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İbru, Yusuf Asi, gece bir söz. Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Keşfilov'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam, bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Şöyle sayfamı bir kez daha yenileyim. Birkaç mesaj daha okuyacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Hemen şöyle bir sayfamızı açalım.

Bizler için değerli kral insan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Berdan Batın Doğan'a estağfurullah. Aleyküm selam Berdan kardeşim, sağ olasın. Kader birliği yaptım. Başta sevgi ve saygıyı hak eden abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın abisi benim ise dayım olan Erkan Ecellioğlu Aslan kardeşim, Cio Yaşar, Doğanay, dayım Akın Dal, canlarım Hasan Kula, Erhan Peker, Ercan Bali, Kasabalı, Vedat Vermez, Orik, Orhan, Eren, Dinçer, Furkan, Alkış, Tolgahan, Balcı, Gediz'in yakışıklı kardeşlerim, Bozo, Yusuf, Uçan Kuş, Azat, Çalıkılıç ve Gültepe'den Edip Ünal kardeşim, Murat abim gece ceviz kıran sözü, kim olduğunuz ne olduğunuz asla değiştirmez, kanmayın kimse ve güvenmeyin çevrenize, çünkü çıktığınız bu mefaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Bu gece çalan tüm şarkılar dayım Ali Turap Yentüz'e, tüm T4 ve 16 koğuşuna, ayrıca kadın kapalıda olan ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece İvak'a armağan olsun. Yusuf İvak seviliyorsun. Ben Berdan Batın Doğanay. Murat abi sana ve ailene selam eder, gecenin ve yayının hayırlı geçmesini diliyorum. Ben Berdan Batın Doğanay, sağ ol Berdan kardeşim, amin. Abican senin aracılığınla kadın kapalıda olan benim derdilerim başta canımın içi ablam Başak İvak ceviz kıran olmak üzere akabinde Ece İvak, yeğenlerim Meltem Beydilli, Yaren ceviz kıran, halam Canan Beydilli, ablalarım Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, kardeşim Bozu, Uçan Kuş'un derlisi kardeşim Nurselin ve isimlerini yazamadığım tüm Tepecik, Murtake, Kuruçaylı abla kız kardeşlerime selam ediyorum. Başak ablam sana mektup atmıştım, cevap gelmedi, bana acil mektup yazsın.

sana diyeceklerim var. Seni seven yeğenin Berdan Batın, Doğanay Murat abi, Başak ablama ve Ece Gökhan Namlı'dan Bir Tek Sözüne Ölürüm şarkısı armağan olsun. Ben Aslan abim, Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan Burak Karabaş, aleykümselam Burak kardeşim. Değerli dostlarım ve abilerim, Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalfa, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Keko Fırat, Öztaş Telen, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekenci, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hasan Furkan Ekici, Samet Alpoğa, Mertcan Ogan, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yusuf Şen, Ahmet Yeşilurt, Hüseyin Dahan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gürcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına gelsin sevin çek. Çıkmaz Sokak şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mahmut Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Dedar, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak, haddi aşmaktır. Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa ve ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Sait Sayın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok, unutmayın ki bir kibrit çöpü koca bir dağ yok etmeye yetiyor. Hemen bir iki mesaj daha okuyayım. Ben T1018'den Abdülsamit Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukavelere imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamit Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1018'den Abdülsamit Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Not, sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın, abim Halil Karagöz'ün derlisine Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim armağan olsun. Ben 1018'den Abdülsamit Cinoğlu, başta kader birliği yaptım Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize, kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamit Cinoğlu, sağ olasın Abdülsamit kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamit Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostları Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Not, bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamit Cinoğlu. Ama bir mesaj.

bir daha okuyalım sıradan. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Baran Berşe, Refik Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Hüsnücan Aydın ve son olarak Erdal Tali abime bin selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da bin selam ederim. Bu canlar akan Donay'dan çekilmez hasretin şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Geceye bir söz. Varsa paran pulun alem olur kulun, yoksa paran pulun mezar olur yolun Yiğit Turan. Değerli Murat abim ben T3C8'den Yiğit Turan. Değerli abim Mert Turan ve benimle kader birliği yapan dostlarım Cesur Ergün, Murat Güngör, başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Emrah Tatlı, Adem Şebek, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sen, Murat abi bu canlara selamlarım. Bakidir Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Yol kararında yokum diyen haindir Yiğit Turan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuştan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu, Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat, Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim. Çam Dibili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek. Musa Kerem Emek, Kelle yani Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Alperen Kiriş, Büyüğümüz, Barbaros Kilit, Namıder, Dede. Aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir daha yok. Kar istediği yere yağabilir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuştan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı, koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Debili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek, Kelle yani Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Alperen Kiriş, Büyümüz Barbaros Kilit, Namıder Dede ve aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için değerli olan Burak Ceylan, Çam Debili Yasin Açık'la Emrah Gürbüz, İki Gözüm Barış Turan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Diklanoğulları, Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkant Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir söz de ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanlığı da en hat safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanı da. Ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Murat abi ben Batuhan Üçdemir, senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben. Başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlba, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay. Bu canlara Murat Şampınar'dan Mafus Ranzası şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir, altından kupa olsa da susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olursa da düşenin dostu olmaz. Ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir, sağ olasın Batuhan kardeşim. Ama bu son mesajı da sıradakini okuyalım. Sonra bir güzel şarkı, sonrasında da kayıt mesajlarımızın bir kısmı. Ben TV16'dan Eski Çamlıklı Fatih Boran, benim için değerli canlar mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim, aslan yürekli kardeşim Poyraz Sayıcı, sarsılmaz kardeşim, Can Polat Dikici, Mehmet Akyüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy. Bu derli canlara bin selam olsun. Gece sözümdür. Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayıcı ve Can Polat Dikici kardeşlerime de azar bir bürü şarkılar armağan olsun. Ben Eski Çamlıklı Fatih Boran. Kardeşlerim sıradaki şarkı sonrasında 9'a kadar, takriben 9-9-5-10 geçeye kadar da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğiz.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de.

etmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar, merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir, tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavla.

0: Gagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Bu Şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvehhab Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi, kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor elbet. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyiyiz. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğilseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik, şerefsizliğin Özgürlüğün ise esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze. Şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz. Anlatmasını bil, onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halu dayıya selam olsun. Sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TJ13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Uğurcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel

Bilal Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, akabinde kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve Teyke A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar dua eden, hiç güler mi derdi olan şarkı sarman olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkı sarman olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimen Tepeli Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan, Arap Mert, Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8 Koğuşundan Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundum canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya, Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimen Tepeli Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8'den Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır, Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman. Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız aslan Murat abim. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan Yazar, Mert Yüce Özkocaman, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan Doğan, Batuhan Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, aslan dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkan Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Özkocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, buradan Can abim Volkan Şendi, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 Atan, Halil İdem, Kınal Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Fırat abi ben T1 B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben Ahmet Er. Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim.

0: olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Arda Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin canım kanım Aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülger, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne, aleyküm selam.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah test korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Test korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah test korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.

0: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan Aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam.
1: Hemen şu kısa sessizliği bir normale çevirelim. Evet, şunu şöyle yeniden Küçük tekrar alalım. Can Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namık Er, Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namık Er, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.10'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz

0: İsmet Deniz Birsen'e selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk, Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat ve abilerim Bornavalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teykide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3 nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hicamuti'den. Birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

0: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam.
1: Bu arada vallahi isimlerini unuttum kardeşlerim. Çok özür diliyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum.
0: Uykulu arayan kardeşlerim vardı. Vallahi kim aradı, kim ne söyledi hiç hatırlamıyorum. Sadece buraya geldim de radyoya. Eyüp sen, Eyüp kardeşim, selamını aldım Kadir'den. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Sonrasında Resul Yıldız, Resul kardeşim, senin de selamını aldım. Koğuştaki tüm abi kardeşlere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında Şehmuz Kurcan, Şehmuz Rıdvan abimden selamını aldım. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sonrasında Mithat, yani Pitbull Mithat, T3B8'deki tüm dostlarına, kardeşlerine selamları vardı ve cezaevlerinde tüm dostlarına da kardeşlerine, Mithat Belgin yani Pitbull kardeşimizin selamı vardı. Sonrasında bir anonsum olacak. Menemen C16 kardeşlerim, Menemen C16'daki abi kardeşlerim, sizin yanınızda yatan Abdullah Kıvırcık diye bir kardeşimiz var. Onu bir radyo başına çağırırsanız ya da duyan varsa beni, C16'daki abi kardeşlerim, Abdullah Kıvırcık kardeşimiz bir ablamızın kardeşidir. Bugün öğrendim, sizin yanınızdaymış. Ablasının da çok selamı vardı. Bir de Abdullah Kıvırcık kardeşime bizim de selamımızı söylerseniz, o kardeşlere ilgilenirseniz sevinirim. Ablası rica etti, Murat abi dedi, kardeşim C16'da bugün teyafuk oldu. Menemen C16'daki abi kardeşlerim, sizden ricamdır bir kardeşiniz olarak. Abdullah Kıvırcık, evet ismi Abdullah Kıvırcık kardeşe de sahip çıkarsanız sevinirim ki çıkacağınızdan zerre kadar da şüphem yok. Benim de selamımı, ablasının da, ablamızın da selamını iletirseniz sevinirim. Hemen kaldığımız yerden tek

0: Mesajlarla önce bir devam edelim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Mustafa Argın. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Kucak dolusu selam olsun. Buradan Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı dostlarıma selam olsun. Nergis Gül'den de bir şarkı armağan olsun. Ben Mustafa Argın. Mustafa kardeşim Cengiz'i, valla Cengiz bir sürü isim saydı, aklımızda kalmadı. Hepsini sana hala dedi galiba, teyze, eşin, ondan sonra Cengiz'in hanımı hep sevdilermiş. Sana çok çok selamları vardı Mustafa Argın kardeşim. Ben Tevşiye'den Ekrem Birlik Kınalıekon selamını aldım kardeşimizden. Aleyküm selam, ben de seni seviyorum. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Ben Tevşiye'den Ekrem Birlik, 3 nolu B18'de yatan Erkan Doğan. Bir çağrı radyo başına, Erkan Doğan radyo başına önemli. Evet, B18'den Erkan Doğan. Abi Ekocan haberini aldım. Seni acil bekliyorum buraya. Verdiğim isim için de gelmek istediğini söyle. Yengeyle haber gönderdim. Köylü abiye ve Serdar abiye de selamlar. Köylü abiye ve Serdar abiye de selamlar. Gözüm kapıda, ona göre Ekrem Birlik demiş Eko kardeşimiz. Tamam, bakalım tekli mesajlarımız var mı? Evet, bunu da okuyalım. Selamun aleyküm Murat'ım, ne yapıyorsun, iyi misin? Aleyküm selam Alexander'e, çok şükür. T1A11'de yeğenim Ahmet Barmak, koçum. Ben Alistan amcan, ne yapıyorsun, iyi misin? Telefon kağıdın gelmiş, yarın Müjgan yeniden gönderecek. Sen bunları buralara merak etme, bir ihtiyacın olduğunda arkadaşlarına arattır. Telefon numaramı yazıyorum, not al. Maalesef dedeciğim telefon numarası anons edemiyoruz. Ahmet oğlum kendine iyi bak, koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Koç açıklayan damadımız Alaaddin Yılmaz ve oğlum kadar sevdiğim Mustafa Menize selam olsun. Sıradaki şarkılar onlar için gelsin. Murat'ım sana da selamlar olsun. Aleyküm selam Alistan dedem, sağ olasın. Sana da sevgiler, selamlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özdeşik, Şahin Demir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçli, Mufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Bu arada Foçalı Serhat Küçük dayıcım, Mertcan Karayüz, Mertcan'ım selamını aldım. Ses göndermişsin, kardeşimiz gönderdi sağ olsun. Vallahi anlayamadım, yazmış ama mesaj gelmedi Mertcan'ım. Yani gelen mesaj yok. Bir kardeşim ses atmış, dedim kardeş bu sestekileri yazarak gönder, daha sesle de çıkmadı Mertcan. Selamlarınızı da aldım Serhat dayıyla senin. Sizlere de koğuşlarınızdaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mahmut Fatih Özyeşik, Azizan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgürt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara, Serkan Reşber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm aleyküm selam, ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptığımız taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İrem, Seçkinder, Uğur Küçük, Alp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko, Komaz, Furkan Git, Mir Efe, Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan abim, Mafya, Sedat, 3 nolda bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece bir söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kavkaz Kartalları. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptığım taksi Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İrem, Seçkinder, Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mirefe Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Başalı, Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Gece söz,
1: Güçlü olun.

Kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Ben T1B17'den Furkan, güne bakan, başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan'tan Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Balıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mapus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2B16 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Burada Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun. Tüm mahkumlara özgür günler dileklerimle. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e, Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı cep 5 koğuşuna yatan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan, aleykümselam Okan kardeşim. Senden isteğim Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısı, rahmetli babam Oktay Arslan'a Sincar cezaevinde bulunan, abim Ozan Arslan'a İzmir Üçnoğlu koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Önen, Kaleli Ruhni Serkan, Yıldız Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'i işlemiş olduğum, şöyle diyeyim, istemiş olduğum şarkı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Sağ olasın Okan kardeşim benim. Yani sayfamızı yine girelim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 koğuşuna Foçalı Serhat, aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yeçan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koşulan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koşulan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben Edo Saraç, Neşe Kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin darmana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun. Öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Selamünaleyküm Murat amca. Ben Şakran Açık cezaevinden Cüneyt Gülser. Aleykümselam Cüneyt'im. Senin aracınla tüm arkadaşlarıma, akrabalarıma, dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran Yüksek, Şeyh Mustafa, Ferdi Bingöl, Abdi Bilgi, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt ve Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki, dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Özcan dostunuz Cüneyt Gülser. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Bekeş, Murat, Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İçmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfitcan Dürger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu değerleri Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Selamünaleyküm Murat abi, ben TÜŞA7 Koğuş'tan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıder İbrahim, Şeren Lodos, Şahin Beklen, Umut Ökmen, Ferdi Sereş, Ahmet Göçmez, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz, değerli kardeşim Efe Us ve Emre Birol'a da selamlarım bakidir. Sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. T3A7 koğuştan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmus Sevi, Murat Bozara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini saymadım, tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Biz T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz ve Hamza Onay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan Arada Bir şarkısını armağan ediyoruz. Ben T3A7 koğuştan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Onay ve Ünal Yılmaz, akabinde Yunus Ersoy, Sardar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kobingöl, Azat Serez ve ismini saymadım bütün dostlarıma bin selam olsun. Sizleri seven Şahin Beklen. Kurtuluşum, senin gibi bir ruha yaslanınca dünyayı affettim. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derlisin bende. Sen beni hep sev, bedeli neyse öderim, sözüm söz olsun. Beklenen yar olunca yolda güzel yorulmakta. Seni her şeyden çok seviyorum, kalbim adamım Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sevdiğim benim evim eşimdir. Sırtımı dayadığım en güvenli dağımdır. Yoldaşımdır, ailemdir, hayatımın en güzel mucizesidir. Rabbim kalbini kalbimden eksik etmesin. İyi ki varsın, istersen aynı derdi 100 kez anlat. Ben hep dinlerim seni, yeter ki kendini yalnız hissetme. Seni her şeyden çok seviyorum. Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim şarkısı kurtuluşuma gelsin. Murat abicim, Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ve ben ablası Yağmur. Bir tanem canım kızım, seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın. Biz iyiyiz yeğenimle, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Sercan'ımın güzel teyzesi. Ben C14 Damla Yesmesler, gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat, yarınların elinden tut. Umutlarına gülümse, hayat sana res çektiyse sen de onu gülümseyerek res çek damla yesmezler. Değerli abi Murat, biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çenek, aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Buradan abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Mert Kahraman, Faik Temiziş, Celal Eken, Ali Arap Aslan, Hacı İbrahim Taşıyan, İbrahim Alada, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Oğuz Soluk, Eko Kahraman, Fatih Boran, Polat Denerli Baran, Yıldız Çağrı, İşçi, Muhittin Karakaş, Fatih Azat Özışık, Bilal Çetin, Burkay Ceylan, Burak Ceylan, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, bu değerli canlara selam ederiz. Sana da kolay gelsin abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sevir B8'den Fırat Çelenk, buradan kadın kapalıda bulunan her anıma ayrı ayrı bir anlam katan, yüzümü güldüren ve kalbimin sahibi yani Dilek Karakaya'ya, kalbimin içinde gözlerinin ışığı ve umudu, yüreğimde küçük bir çocuğun mutluluğu var. Sen hep tut ellerimden, ben büyümemeye razıyım, seni seven Fırat Çelenk. Biz Sevir B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Volkan Kızılyel, Resul Kartal, Fırat Çağrı, Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe, Pınar Yiğit, Serbest Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Fırat'ım, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi Şakram, bir nolu B4 sarsılmazlar, koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş, aleykümselam Serhat kardeşim.

Buradan en değerli canım Derya'ma ve Zıla Zongul, Zongur, Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimi iletiyorum. Zedi, düşüşlerim çok fazla, tüm mahkum kardeşlerime armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz. Murat abi, Şakran, bir nolu B4 sarsılmazlar, koğuştan sarsılmaz, Serhat Bozdaş, buradan en değerli canım Derya'ma ve ablam Hülya'ya sevgilerimi iletiyorum. Burak Bulut, ama başaramadım, tüm mahkum kardeşlerime armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz. Murat abi, ben Şakran, bir nolu B4'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz, burada koğuş arkadaşlarıma ve tüm mahkum arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar dostlarıma gelsin, blok 3'ten Sebebiyat. Serhat'ım, selamını aldım abladan. Aleyküm selam Serhat Bozdaş kardeşim, sağ olasın. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Merhaba Murat abim, iyi yayınlar. Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan Velit Elmas'a kardeşi Elif'ten mi acaba? Velit Kardelen mi acaba? Vallahi öyle yazmış kardeşimiz. Aleyküm selam kız kardeşim, sağ ol. Ha, abim dediğine göre evet, kardeşi Elif'ten diyelim. Abim, canımın içi, seni çok özlüyorum. Yokluğun her gün biraz daha ağır basıyor ama biliyorum ki bu günler de geçecek. İçeride sakın umudunu kaybetme. Beni koruyup kollayan, ne olursa olsun arkamda duransın sen. Şimdi uzakta olsan da o güveni ve sevgini hala kalbimde taşıyorum. İnşallah güzel günler çok yakın ve bir gün bu özlemi sarılarak bitireceğiz. Allah sana sabır, güç ve gönül ferahlığı versin. Seni çok seviyorum abim, seni bekliyorum. İstek şarkı Halit Bilgiç, özledim seni, çalarsam mutlu olurum abim. Şimdiden ağzına sağlık, sağ ol kız kardeşim. Atılgan 56, seni çok seviyorum. Atılgan ömrüm, intizardan sensiz olamam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan, yani Mute, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Nasır İnan, Barışcan Kart almış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Bırat Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener, bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler, onur yaşamdan üstündür, ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Murat abi, ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyfan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, onur yaşamdan üstündür, Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Bir şarkı kardeşlerim, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Üçer şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar Aslan kardeşlerim Berkay Özel Diyar Birinci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Ayhan Baysan Osman Karakalpak Gürbüz Kıyatçı Kardeş koğuşumuz B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz Mehmet Karagöz Fırat Korkmaz Volkan Şendil Mete Dökme Halil Üzek Nuri Özden Engin Zengin Cikselo Murat Koşar Kerim Bakır sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar kardeşlerim Berkay Özel Diyar Birinci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Gürbüz Kıyatçı Osman Karakalpak Mert Kaya aynı kurumda bulundum B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz Mehmet Karagöz burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz Nuri Özden Yücel Özden Vahap Aksoy Murat Koşar'a bin selam olsun sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A7'den Berkay Özel aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracınla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlerimi. Diğer birinci Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz B18'de bulunan abilerim. Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun. Senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den kaleden Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslan dayı Mustafa Yıldırım aslan abilerim. Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı Berkay Özel. Diğer birinci İsa Aslan Osman Karakalpak Murat Koşar Vahap Aksoy kardeş koğuşu. B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bedir'e selamlarım Bakir'dir. Yanlışlık olmasın Kerim Bedir. Kerim Bakır olabilir mi? Selamlarım Bakir'dir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden buradan kadın kapalı. B7'de yatmakta olan canımdan çok sevdim. Canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz seni canımdan. Çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. TK20'de yatmakta olan Sarsılmaz kardeşim. Batuhan Şengel, Aslan ağabeyim, Bahattin Şengel, Reisim Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan Derli abim Sefa Alas, Namıder Bozo, Mesut Yılmaz, Can dostum Süleyman Akan, 4 nolda yatan Şehmus Akan Osman, Şengel Çağrı Pak, Ercan Demirdelen Ramazan, Yıldırım Yüksek Bıçakçı'ya. Ben Çimentepe'den Memocan, kadın kapalıda yatmakta olan değerli sevgilim Funda Kıyı. Funda, attığım voltada hep seni düşünüyorum. Cezaevinin duvarları bizi birbirimizden ayırdığını zannetse de ama ben sana her gece kalbimde başka bir kapı açıyorum. Seni seviyorum. İyi geceler bir tanem. Merhaba Murat Bey, ben Vehbiye Ala. Şakran T1B5 koğuşuna bulunan canım oğlum Velit Elmas'a sevgiyle selamlar. Allah sana kalbini ferhalatacak kapılar açsın anneciğim. Attığın her adımı hayra çıkarsın. Gönlüne huzur, ömrüne bereket versin inşallah. Canım oğlum seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin Hilayzer Duşlan. Kurban olurum şarkısı armağanım için. Selamünaleyküm Murat abi. Ben kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun. Aleyküm selam kız kardeşim. İkin oğlu A16'da bulunan canıma can katan canım eşim Kadir Tosun. Duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız günler geçer kapıları açılır. Sana olan sevdam hiç bitmez demir kapılar ardında bile. Aklındaki tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum. Murat abi eşime Linet'ten meğerse çalarsan sevinirim. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 Koç'tan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yeter. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını özledim. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Senin aracınla can dostlara selam göndermek istiyorum. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Kubilay Bozbey, Devran Tercan, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Erişen, Kasap, Hilmi, Muzaffer, Tatlı, Ferhat, Turgay ismini sayamadım. Tüm dostlara selam eder. Özgür günlerde kavuşmayı diliyorum. Gece bir söz, en büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur. Allah o günleri göstermesin. Ferit Saçlı. Murat abi ben T1A13'ten Ferit Saçlı, kadın kapalı C13 koğuşuna bulunan özlemim ve derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı yolluyorum. Uygar Doğanay'dan Ey Benim Gönül Yaram şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, uzaktan sevmekti bizimkisi, birimiz kafeste birimiz son nefesteydi. Yaklaşamamak, yakınlaştığında dokunamamak, dokunsam bile yanında olamamak. Bizimkisi aşkın duran haliydi. Ben sana durdum, gülüşümü gelişine sakladım. Gelişin belki son nefesime. Ferit Saçlı. Bu arada Murat Yurdagül, Çiko Murat, Murat selamını almıştım. Şimdi Müslüm'ün Çiko lakabını okuyunca aklımıza geldi galiba. Hayal meyal hatırlıyoruz. Resul kardeşimden senin de selamını aldım. Çiko Murat Yurdagül, aleyküm selam Murat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. Ben Hasan Çeşme, benden bir istekte bulunacaktım. Ali Aşaklan, kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan canımdan çok sevdim. Eşim Nail'e Çeşme, Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını armağan etmek istedim. Şimdiden teşekkürler. Ben B7 koşulan Halime Sultan, kıymetli aile dostum, kader birliği ettim. Avukat kardeşim Çağlan Merve, yüce Allah'tan temenni ederim ki tez vakitte hak yerini bulsun, gönlüne ferahlık doğsun. Cengiz İmren'den Nankör şarkısı sizlerden rica ediyorum. Bu arada Hanım Sultan, Çağlan Merve hanımefendi kardeşimizin eşi de mesaj atmıştı. Bilgisi olsun, kulağı radyoda olsun. İnşallah duyuyorsunuzdur. Bahadır kardeşimiz mesaj atmıştı. Onu da paylaşacağım. Murat Bey, ben B7 koşulan avukat Merve, kader birliği yaptım değerli aile dostumuz Halime Sultan'a ve onun gönül birliği ettiği tüm kader mahkumu dostlarına selamlar olsun. Mertliğin bedeli ağırdır ama namertliğin sofrasında oturmaktan her zaman daha değerlidir. Murat Bey, ben B7 koşulan Hanım Sultan, B10'da yatmakta olan kıymetli kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Kızlarım unutmayın ki bize ne yaşatılırsa yaşatılsın biz yine birbirimizden güç alırız. Dilimize sahip olduğumuz sürece başımız daima dik, yüreğimiz de daima rahat olsun. Gizem'im, bilirim ki sen emanetime gözün gibi bakarsın. Ablan neyse o da odur gözümün nuru. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim, A12'den Mahsun'da Müslüm, Adıyaman Diyarbakırlı Mami, Kılıç Aslanlar Aslanı, Aslan abim Ercan, Koçak Bornavalı Ömer, Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Asarlık Önderi Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin, Menemen C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostumdan size gelsin. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven şerefiyle atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere Murat Altında, Alaçatılı Batu, Başar Can dostum Latif Can Doğan, Can abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Alaaddin Akda, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Kader Etik Nurullah, Oltulu, Namıder, Minik Karşıyakalı, Ceyhun, Karabağlı, bu derler Halit Bilgiç'ten Day şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlığın sefiri Alaaddin Akda, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Kalo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Tamam, kardeşlerimizin jingle'ını dinletelim.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Ali Aşakran, TKC1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş. Nasılsın, iyi misin? Halin keyfin iyidir inşallah. Aklımız sende, hep geleceğin günü dört gözle bekliyoruz. Burada hiçbir şey aklına takılmasın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sen iyi ol yeter dostum. Beraber geçireceğimiz günlerin hepsini Allah'ın izniyle gelince daha güzelini yaşayacağız. Beklenensin aslan kardeşim Uğur Dündar. Selamünaleyküm Uğur Dündar. Ben başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan, Kara, Zafer, Aslan ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın ki sizi burada alnı ak bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zaman geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olacak. Rabbim gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim, beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişme, olur mu? Hazar Yıldız'dan bilsen armağanmışım. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak, da Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak Canan, Batur Gece, bir söz bırakmak istiyorum. Merak etme, yeri geldiğinde dik yürümeyi de biliriz. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim, nasılsın? İnşallah iyisindir. Bugün gelenlerin gözü kulağı ben olsaydım. Allah bir kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, o yeter bana Halis abim. Bizim için kendine dikkat et, olur mu? Hiçbir şeyi takma kafana. Allah büyük, günde olmadan neler doğar. O yüzden Allah'a sığınacağız Halis. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum ben. Sen önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. Murat abim, Burhan Çaçan'dan hangi şarkı karışmış valla? Valla kalı sabah. Burhan Çaçan'dan bir şarkı karışmış ama kelimeler karışmış. Borcumuz olsun kalı sabahime. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım Buse. Özyiğit, çevir gözlerini içinden yana, sırrını saklayan mahzeninim. Ben uzat umutlarımı düşlerime dek. Adamınım ben, hep seninim. Ben seni çok seviyorum ben. Abican, iyi yayınlar. Ben kadın kapalıdan Buse. Özyiğit, canım kocam İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim, hayatımda bir şeyler eksikti ve asla tamamlanamıyordum. Ve sonra sen geldin. İyi ki geldin. Kalbimin paşası kocam da. Kocam paşam da. Paşam seni seviyorum. Çokça öptüm. Sağ ol kardeşim benim. Kardeşlerim, bir şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönül. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16 koğuşunda kalmakta olan Sergen Kurucu'ya yani namıdar emi öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Kesel, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar çile yokuşunda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz, evet Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yapmış olduğum Koca Reis Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf, Aslan Kesel, Kerem Gülçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtuldu bu derlere selam olsun. Son olarak gece sözümüz zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Airbags Jesse. Öncelikle kadar birliği yapmış olduğumuz abilerin Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Kesel, Şivan, Cengiz Sergen Kurucu, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat. Gece son sözümüz. Ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de bu yolun sonuna bile bile girdim. B16'daki kardeşlerim, bu mesajlarınızın tekrarı olacak süreç içerisinde inşallah onları da paylaşacağım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kader mahkumları Şakran Cezaevi T3 koğuşu kardeşlerim, Cihan Çalış ve Mücahit Çalış'tan Timsah Emir'in selamları ile elbet bir gün selamlarımla kardeşlerim her zaman yanınızdayız. Hemen sayfamı yenileyelim. Evet. Bir de bugün T4B17'deki kardeşlerim mesajlarınız geldi. Şimdi parça parça okuyacağım. Bilginiz olsun. Kulağınız radyoda olsun. Selamünaleyküm değerli kardeşim Murat Bingöl. Başta aleykümselam abim benim. Başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere. Can dostlarım Volkan Taşar, Emirhan Tapan kardeşlerim, abilerim Muhammed İslam Şen, Kerem Gezer, Ozan Demir, Tarkan Polat, Umut Akkuş, Mehmet Ümit, Alper Demirkıran, Cafer Topal, herkese çok selam. Başta bunu iki defa yazmışlar kardeşlerimiz aynı kutuya. Bakalım doğru mu? Ümit Akkuş var mı burada? Hele bir okuyalım bakalım. Belki biz yanılıyoruzdur. Başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere. Can Taşar, Emirhan Tapan kardeşlerim, abilerim Muhammed İslam Şen, Kerem Gezer, Ozan Demir, Tarkan Polat, Umut Akkuş, Mehmet Can, Ümit Alper Savaş, Kırmızı Gül, Demir Kıran, Serdar Sönmez, Cafer, Muhammed, Kaan, Topal herkese selam olsun. B17'deki kardeşlerim sanki yanlışlıklar var bu ilk mesajda. Bir bilginiz olsun. Kulağınız radyoda olsun. Neredeyse hata onu düzeltelim. Çünkü yarından sonra kayıt mesajı yapacağım bu mesajlarınızı. Haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T4B17'den Doğukan Taşar ve Emirhan Tapan. Aleykümselam kardeşlerim. Emirhan selamını aldım. Aleykümselam sizlere de B17'deki tüm kardeşlerim. Abilerim sizlere de sevgiler, selamlar. Tüm dostlara, abilere, kardeşlere selam eder. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17'den Ömer Oray. Aleykümselam kardeşim benim. İlk baştan abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar olmak üzere Ömer Can, Kerem Yavuz, Kaan Demirkıran, Uğur Elçiko, Akkuş, Ferhat Aslan, Kırmızı Gül, Cansar Demir, Güler abime selam eder. Geceye Doğukan abimin sözünü bırakmak istiyorum. Bir söz yazarsın bütün hayatını anlatır, bir de hayat yaşarsın tüm sözler anlamsız kalır. B17'deki kardeşlerim Emirhan, birçoğunda yanlışlık var, diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun kardeşlerim, parçalı parçalı okuyacağım inşallah. Ama yanlışlıklar var sanki Emirhan kardeşim. Bence de var. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşlerim. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Sultanım, yani B6 koğuşun hanım ağası, sen sultansın. Sana bu cezalar koymaz ancak kilo aldırır. Annem elbet bir gün bizimle derdi olan derdi bitmez. Aslı Sultan, yanlış sularda yüzdüğünüzü boğulunca anlarsınız. Elbet bir gün bizi bu cezalar yıldırmaz ancak kilo aldırır. Aslanım benim, yıkamazlar bizi, çalarsan sevinirim Murat abim.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bedava Yaşar Murat kardeş. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani Aslan Karım, yani evimizin sultanı, başımızın tacı. Nasılsın prensesim? İnşallah iyisindir. Kocasının göz bebeği. Kim nasıl tanıyorsa ben öyleyim. Sağ tarafında Asalet, sol tarafında Aslan Karım. Herkese bol şans. İyi ki varsın desem az olur. Sen bana iyi ki yarsın karım. Şenol Evgi, ailem çalarsanız sevinirim. B9 koğuşuna yatan Can Bacım namı der Kürtülya. Mektubunu bugün aldım, çok mutlu oldum, seni çok merak ediyorum. Umarım iyisindir. Sakın moralini bozma, bugünlerde geçecek. Buradan seni düşünen, seven bir dostun var. Güzel günlerde buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet, seni seviyorum. B9 koğuşunda yatan Can Bacım namı der Kürtülya. Bazı duvarlar insanı hapsedemez çünkü asıl güç bedenin bulunduğu yerde değil, yüreğin dimdik durduğu yerdedir. Sen yeter ki başını eğme, zaman geçer, kapılar açılır, güçlü kalan kazanır. Ahmet Kaya Aladıkça şarkısı sana gelsin. Kırtaylardan selamlar olsun. Buca kırıklar tetipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. Babamın sözü, iyiler kaybetmez, kaybedilir. Bugünler de geçecek Allah'ın izniyle. Bir daha hiç ayrılmayacağız kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur selametle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta aslan abim Çıran Ateş, aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan II, Hüseyin II, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agit Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz Gece, bir söz benden olsun. Bize ve başkalarına teferruat gözüyle bakanlar, bizden öncekileri hep tevekkül ettiler. Sevgilerimle Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabalar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleykümselam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşim akabinde beraber yatmakta oldum. Doğan Yolcu, Yılmaz Taş, Şevren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Can.

Aymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Şakar, bu derlere selam olsun. Gece bir söz, zorluklar bir ceza değil, bir yükseliştir çıran ateş. Heradan selamlar, dün beni çok kızdırdın, sana tavsiyem, oradaki psikolog ile görüşmen. Ben eski eşime karşı hoş olmayan davranışlarıma rağmen kadın geliyor, işleri yapmaya çalışıyor ama ben 10 işinden 11 yapmazsın. Hemen ne varsa ne yoksa söylüyorum. Hep kendi penceremden bakıyorum. Bu huyumu düzeltmem lazım diye görüşmeni istiyorum. Benim manipüle edip böyle davranmaya devam edersen gelmeyeceğim. Başka da bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş B9'da yatmakta olan Çimentepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal, değerli abim Muhammed Yılmaz, namıdar Şeyto dayım, Aslan abim Velitcan, Akbaba dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özman, Fevzican Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim Umut Aslan, Eren Aras, ismini saymadım. Tüm dostlarım ve tüm Çimentepe'li roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'li Necip Takar. Şakran Teviş B9'da yatmakta olan Necip Takar'a deseler ki onunla gideceğin yolun sonunda ölüm var, ben yine de yürürüm o yolda. Yeter ki yolun sonunda kocam olsun. Onun olduğu yerde hayatım anlam bulur. O varken cenneti, o yokken cehennemi yaşıyorum. Onunla olsun da ölüm olsun. Elimde değil, çok seviyorum canım kocam. Kurban oldum Bayram Şampınar. Çok seviyorum şarkısı sana armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Şakran, 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan, Güçer başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onur Süs, Mehmet İnan, Agit Ürey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Aslan abim Mert Güçer yani Merdo abim, ismini sayamadıklarıma da selam olsun. T3C6 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo ve devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel, Çolak, Ergül, Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Mışko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır, herkese selam olsun elbet bir gün. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran bir nolu B15 koş, ne yapmakta olan Aslan kocam Hakan Yavaş. Dünyada sevmekten daha güzel bir şey varsa o da severken sevilmektir. Kıymet bilene gönül de verilir, ömür de, gönlüm de ömrüm de sana feda olsun. Her şeyim senin. Çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Ben Şakran bir nolu B15 koğuşunda yatan Hakan Yavaş'ın umudu. Başımı yasladığımda sevgisinden, arkamı döndüğümde güveninden, gözü dönse bile merhametinden şüphe duymadım. Biriyle birlikteyim, onun tarafından sevilmenin kaç savaşta zırh olduğunu bilemezsiniz. Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum canımın içi, kendine çok iyi bak, seni çok çok öpüyorum, iyi geceler. Buse ben 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez, ruhuma iyi geliyorsun be adam. Sabahın ışığında da mesafelerin imkansızlığında da iyi geliyorsun sevgilim. Varlığına binlerce şükrettiğim adam için Halit Bilgiç'ten seni düşlemek armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık, nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam Yasin, çok şükür kardeşim benim. Şakran T4'te canımdan çok sevdim dayım Şakir Söylemez, değerli abim Reis Soner Taşoku, kardeşim Ömer Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. İnşallah kısa zamanda beraberiz kıymetli abilerim ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Kadın Kapalı olan Kader Erkek kardeşim. Ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime de ismini saymadım. Tüm dostlarımıza da selamlar olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, ben ikinoğlu Çukur Mahalleden Samet Kırk Dişçioğlu, namı der Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut. Değerli dostlarım Çinli Çiğlili, Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay ve Muti'nin en güzel şarkıları abim Nurettin Ersarı'ya armağandır.
Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet Kırk Dişçioğlu. Namı Derciyo. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım. Canımsın. Emre Bakaç Ciğer. Soner Demirci. Baran Eroğlu. Berk Çavuş. Tolga Yalur. Metocan Yılmaz. Yılmazsak Zalim Fırat Padak. Azat Başak. Yusuf İstanbul. Mehtaplı Tanju Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Ciyo. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Ben A5 koşulan Esen Çalışkan Murat abi, Zuhal Aksır radyo başına. Olmaz dediğim oldu, sen de gözüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye nokta koydu. Seni çok seviyorum canım. Veled'den roman olur yazsan.

Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Buse'nin Çevik Suç, Ortağım Çimen Duman, Gece Sözüm Siz Kardeş kelimesini altı harfe sığdırdınız, biz yere göre sığdıramıyoruz. Seda Sayın, Yıkamazlar Bizi, A5 koğuşuna gelsin. Kolay gelsin Can abi, Murat Bingöz, sağ ol Esen kardeşim. Şakran T3, C5 koğuşunda Ömrüm Her Şeyim, Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir, ben de iyiyim. Bugün bir şey yapmadım, evdeyim, yine umarım keyfin yerindedir. Seni çok seviyorum, çok özledim. Şakran Tevşi'ye 5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. İnşallah bu hasretin sonu güzel bir kavuşma olacak. Kendine iyi bak sevgilim, seni çok seviyorum. Murat abi, Burak Timoçin radyo başına. Aşkım iz, geldik seni görmek çok iyi geldi. Seni çok özlemiştim. Canım kocam, Allah sabır versin. Bir an önce geçecek, bitecek. Birlikte oturup bak bu günler geride kaldı diyeceğiz. Ben eminim. Doğadan başka bir şeyimiz yok senin için. Ne geliyorsa elimden yapmaya hazırım. Beni düşünme, keyfine bak. Allah'a emanet ol. Cemile Timoçin'den Burak Timoçin'e, kocam seni çok sevdiğimi biliyorsun. Hiç kimse aramıza girmez. Ben sana inanmak istiyorum ve sana inanıyorum. Benim için çok farklısın ve hep öyle kalacaksın. Yıldız Sibe, çabuk olalım aşkım, armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Bolivadin cezaevinde benden ve dostlarıma selam eder. Ayrıca Şakran Kapalı Kadın cezaevinde yatan kıymetli dostum kardeşim İrem'e de selam ederim. Şarkım da Müslüm Gürses'ten Bir Dost Bir Boz Bir Dost Bir Post armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Murat Yalçın'dan Dizinde Ağlamak istiyorum ben şarkısını yarime armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim. Bilik aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Serdar Özcan abimize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz, aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Serdar Özcan abimize de selam olsun. Kardeşlerim, bunu da okuyayım, ondan sonra bir şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın ufak bir bölümünü paylaşayım. Takriben şarkıda dahil 15 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben T1A1'den Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Benim için değerli olan dostum Çaki Başkan'ın doğum günün kutlu olsun dostum. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmeni diliyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı dostum Çaki'ye armağan olsun. Melih'in de mesajını okuyayım. Kısa bir mesaj. Sonra dediğimiz gibi yapalım. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ataş, aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan bir Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Sıradaki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Kayıt mesajlarıyla devam edeceğiz. Dediğim gibi toplamda hemen bir 15 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktu Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğünde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, can kardeşlerim Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan, cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey. Azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun. Sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der, Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam.
duruşuyla, karakteri ile örnek aldım Can abim. Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi, Yusuf, Murat Kayak, Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.

Ben T1 B3 koğuşundan Egemen Gürbulak kader birliği yapmış oldum. Başta abilerim Volkan Kızılyer, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a selamlar, sevgiler olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyer ve Umut Fırat Günal, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam yollamak isteriz. Başta Yasin Akçay olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Okan Fidan, Sezgin Yıldırım, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Hikmet Cayvaz, Berat Avni Savran, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü'ye bin selam ederiz. Sana da bin selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah, aleyküm selam Volkan'ım, sağ ol Umut kardeşim. Ben T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, burada dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Çelenk, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Onur Önder, Armağan Eleftos, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık ve son olarak Foç Açık'ta yatmakta olan Gekko Murat'a da bin selam edelim. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Aslan abim Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Egemen Gürbulak, Berat Avni Savran, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, Berat Aslan, Armağan Eleftoz, Mert Eko, Kahraman Poyraz Sayacı, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, İkizim Sarsılmaz, Ensari,

Altın Işık Daykolu Hasan, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Volkan Kızılyer, herkes sever, biz ölürüz sizleri seven. Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuşundan Hikmet Cayvaz, yani Cayvaz. Öncelikle burada kader birliği yaptığımız, başta Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral olmak üzere Yasin Akçay, Enver Yiğitçeoğlu, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mertcan, Bilal Çetin, Mert Görgülü, Ferdi Fener, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Berat Avni Savran, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez ve B7 yatan Can Parçam, Nazım Koyuncu, Dayım Taner Ceviz Kıran, B17 yatan kıymetli yeğenim Muratcan Ergün, koğuş mevsili Erkan Tan ve son olarak C13'te yatan dostum Mızrak Şam, bu canlara bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Onurlu yaşa, şerefinle öl. Zira sen öldükten sonra seni yaşatacak olan tek şey şerefindir. Tepecik'ten Hikmet Cayvaz. Ben T1B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta Can abim Volkan Kızılyel olmak üzere abilerim Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Kurtuluş Şakarlı, Samet Özdemir, Emir Özdemir, abim Armağan Eretoz ve kardeşlerim Bilal Çetin, Mertcan, Hikmet Cayvaz, Mert Görgülü, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Ahmet Yalçın'a bin selam olsun. Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eretoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Son olarak sevke giden Volkan Kızılyer abimin derdesi Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a da bin selam ediyorum. Her söylediğim söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Ben T1B3 koğuşundan Ramazan Çetin ve Yasin Akçay. Burada birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek isteriz. Başta Volkan Kızılyel, Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Hikmet Cayvaz, Egemen Gürbulak, Sarsılmaz Ensari Altın Işık, Mert Görgülü, Menderes Öztürk, Sedat Başarı, Gencay Karasu, Berat Avni Savran, Mertcan, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçeoğlu, ismini saymış olduğumuz tüm canlara selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e, L tipine sevke giden ağdayım Taşkın Elektroz'a kucak dolusu selamlar. Ben T1B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Armağan Eleftos, Hikmet Cayvaz, Mertcan yani Kelebek, Sedat Başar'ın, Menderes Öztürk, Bilal Çetin, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçeoğlu, Okan Fidan, Berat Avni Savran, Burak Kılıçlı, Okan Dönmez'e selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftos'un ellerinden öper. Bin selam ederim sizleri seven sayan Sezgin Yıldırım. Ben T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, başta can dostum Umut Fırat Günal ve başımızın belası canımızın parçası olan Furkan Günal olmak üzere Erdal Tarih, Kamuran Ülker, Kadir Namal, Berkay Kayak, Fuat Fırat, Baran Berşe, Bozo, Şahin Serhat Çevik, Mansur Aktepe, Devran Tercan, Zülfikar Büyük Bingöl ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri sevip sayan Volkan Kızılyel. Ben T1B3 koğuşundan Bayraklılı Berat Avni Savran, başta abilerim Umut Fırat Günal, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Diyarbakırlı Polat Yalçın olmak üzere Bilal Çetin, Mert Görgülü, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Sezgin Yıldırım, Enver Yiğitçeoğlu ve son olarak başka kurumda bulunan Sarsılmaz Ensari Altın Işık, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, hedefi bulan mermi tartışmayı keser, Bayraklılı Berat Avni Savran. Ben T1B3 koğuşundan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış oldum, başta abilerim Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a sevgiler, selamlar. Biz T1B3 koğuştan Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay, bizim için değerli olan dost abi kardeşlere selam göndermek isteriz. Osman Daşkın, Uğur Savcı, Sidar Erol, Yavuz Çelik, Burak Cüce, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Erhan Teker, Mevlüt Canbuldu, Ferhat Tekeli, Nurullah Öncü, Ali Baran Koşan, İlhan Başarır, Enes Aydemir, Armağan Eletoz ve Alip Arap Aslan'a bin selam eder. Gece şu sözle son veririz: menfaat uğruna yerde yatan dünya malı için dostunu satan, fakiri tanımayıp zengine tapan insanlardan koru kendini. Volkan Kızılyer ve Yasin Akçay.
Biz T1B3 koğuşundan Yasin Akçay ve Volkan Kızılyel. Burada kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Ensari Altınışık yani Sarsılmaz, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçe, oğlu Sedat Başarır, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Kelebek yani Mert Şen'e bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isteriz, sanmayın ihanetler unutulur. Gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Volkan Kızılyer, Yasin Akçay. Ben T1B3 koğuşundan Kelebek yani Mert Şen, başta Aslan abim Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Enver Yiğitçioğlu, Sezgin Yıldırım, Ferdi Fener, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Okan Fidan, Zübeyir Oğuz, ismini sayıp sayamadım tüm sözüyle bir gece bir söz ile sonlandırmak istiyorum. Dünya zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Faslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet

Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi. Biste 2 B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin, Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesi, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan, Sürget, Agire, Seyfettin, Soner, Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

şimdi kalan vaktimizi artık WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağız gecenin ilerleyen saatine kadar. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2B14 koşun atmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gedizli Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladan, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayas akabinde T2B9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Seydan Zeydan Dal ve abi kardeşlere selamlar olsun. Son olarak kadın kapalı John 3 koğuşunu yapmakta olan canım yeğenim Burcu Pek Aca başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerine kavuşması dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Dis Adlılan şarkısı çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler. Emirhan Toprak. Emirhan, sanki bugün selamını aldığım gibi Süleyman Üçer Süleyman'ım, senin de sonrasında Gökhan Aladağ kardeşim. Vallahi öyle hatırlarım. Ya dündü ya bugündü. Aleyküm selam. Vallahi bugün birkaç kardeşim aradı. Uykuluydum. Ne konuştuğumu da bilmiyorum. Kimin ne söylediğini bilmiyorum. Kusura bakmasın o kardeşlerimiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu, yani Namıdar Emi. Öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğum Koca Reis Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat, Türker, Mertcan Kurtuldu, bu derdere selam olsun. Son olarak gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Airbag Jesse. Öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan, Cengiz, Sergen Kurucu, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat. Gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler, benden bu yolun sonuna bile bile girdim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17'den Kerem Yavuz, yani Bozu. Aleykümselam Kerem kardeşim. Başta can abilerim Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Umut Akkuş, Behçet Arslan, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Suat Konuk, Mert Güler, Ozan Demirkan, Demirkıran olmak üzere gece bir söz bırakmak istiyorum Emirhan Tapan'ın sözüyle. Öne çemberden geçmiş insanlarla oynamaya kalkmayın kardeşlerim. Kerem, İnşallah duyuyorsunuzdur. Kardeşlerim, duyan varsa T4B17'den kardeşlerim. Bugün Emirhan, gönderdiğiniz mesajlarda sıkıntılar var. Yani sıkıntı derken isimler yanlış. Şimdi kardeşlerimiz der ki Murat kardeşiniz niye böyle okuyor? Sizden ricam, yarına kadar ilgilenirseniz cuma günü kayıt yapacağım mesajlarınızı kardeşlerim. Ben şimdi yazılı şeklini aynı şekilde okuyayım ki nerede hata var siz not alın, ona göre düzeltirin size zahmet. Emirhan, Emirhan Tapan, B17'deki kardeşlerim. T4B17. Murat abi, ben 4 nolu B17, bak mesela ben 4 nolu B17 diyelim. Koğuşundan Emirhan Tapan, başta can dostum Doğukan Taşar olmak üzere Mert Güler, Burak Kaan, Karadere Berkan, Karadere Ömer, Canter, Savaş Kırmızıgül, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz, Ozan Demir, Umut Akkuş, Mert Güler, can abilerim Azat, Başak, Behçet, Aslan, Ozan Demir, Ferhat Arslan, Hakan Kurt. Selam eder gece bir söz bırakmak istiyorum. Teslimete ihanet denenmiş, zafere götürür ve selam. Murat abi, ben T4B17'den Umut Akkuş, başta olsa Murat Tapan. Yani Doğukan Taşar, Kenan Kaan, Demir Kıran, Muhammed İslam Şen, Ozan Demir, Serdar Sönmez, Kerem Yavuz yani Bozo, Ömer Canter abilerim, Behçet Aslan, Kerem Gezer, Reber Paşa oğlu, Azat Paşa, Ümit Alper, Özen dostum, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir nolu ağız konusunda selam olsun. Gece bir söz, bir üstü yaşantı varsa hayatta ölmeyi tercih ederim. Bin selam cümleten hayırlı geceler. Emirhan, bilgin olsun değil mi kardeşim benim, Emirhan Tapan, sana zahmet ilgilenirsen.

Sevinirim. Emirhan Tapanan, sevgilisinden Koğuş T4B17, şarkı ismi Veletten Değmesin Nazar, kız arkadaşından armağan olsun Emirhan Tapanan. Sırasıyla okuyalım. Şakran'da yatmakta olan Mehmet Kızıltepe Aslan Kocam, sen benim yaşama sebebimsin. Kalbim hep seninle güzel. Günlerin masasında beraber oturduysak kötü günlerin kırık sandalyesi bizi düşürmez. Mehmet'im elbet en güzel günler bizim olacak. Seni canımdan çok seven karın, şu bataklıktan bir çıkalım, en güzel günler bizim olacak. Allah bize yeter yakışıklı kocam, kendine iyi bak. Biz iyiyiz, öpüyorum seni Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. 2 saat oldu diyen kız kardeşim, sırasıyla okuyoruz. Sırasıyla okuyoruz. Cevap veremiyorum size. O yüzden buradan muhakkak ki dinliyorsunuz. Sırasıyla okuyoruz mesajlarınızı. Şu an okuduğumuz saatler akşam 5'inde gönderen kardeşlerimizin mesajları. Haberiniz olsun. Gece 12-12.30'a kadar mesajlarınız okunacak. Bilginiz olsun kardeşlerim.

Ben Şakran, T2 A18 Koşuna Yatmakta olan Melihcan Çiçe, Ahmet Kaya'dan Sazaniye Gelmedin şarkısını armağan ediyorum. Belki çok hatalarım var, her şey için hakkını helal et. Battaniye güzeli. Pazartesi inşallah oradayım. Rabbime emanetsin. T2 A18 Melihcan Çiçeği. T2 B13 koğuşuna yatan eşim Orhan Mete, hayatım, arkadaşın annesiyle haber gönderdim. Onu sorarsan seni seviyorum. Bu kötü günleri de Allah'ınızla birlikte atlatıp yine güzel günlerimizi yaşayacağız. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. T1 C18 koğuşuna yatan canımın içi yakışıklı paşam Soner Demirci ve koğuş arkadaşlarına, abilere çok selam olsun. Kadın kapalı B6'da olan Saliye Bektaşoğlu Gizem Akın'a selam olsun. Ve hep Bektaşoğlu ailesine Mertcan Akın'a, Menemen'de yatmakta olan yerim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, T1 C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan, Celal İlhan ve diğer koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet Cengiz Emirhan Canbaz, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci'ye, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuştan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm, hayırlı geceler Murat abi. Ben Kemal Paşa'dan köylü, aleykümselam kardeşim. Foça açıkta yatmakta olan dostum Cengiz Ağdaş'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Orada yatmakta olan Mehmet Çankayabaş, Kalu, Mehmet, Fırat, Demir, Halil, Cönk, Piri, Selim ve bütün dostlarıma selam olsun. Osman Üstünç'ten Birader şarkısını çalarsan sevinirim. Kolay gelsin Murat abi, sağ olasın kardeşim benim. T2 A4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Adnan kardeşim, ses kayıtların da var bir iki tane. Önce kız kardeşimin mesajını okuyayım. Süreç içerisinde onu da paylaşacağım, haberin olsun. Gözlerimin gözlerinde buluştu ilk gün, anlatmıştım seni çok seveceğimi. Yeri geldi birlikte ağladık, yeri geldi birlikte güldük. Hani herkes huzur için yaşar, bazıları huzuru arar, bazıları da bulamaz. Sen benim gönlümde ve hayatımda huzursun. Sadece sen ve ben. Ne birine ne başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hayat ne zaman çıkmaz bir sokağa atsa beni hep elimden tutup kaldıranım oldun. Gülüşün, bakışın bu hayatta faha biçilemez en derdi varlığım oldu. Her sabah uyandığımda yaşamaktan öte sen geliyorsun aklıma ve ben istiyorum ki ömrümün sonuna kadar böyle olsun. İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki hayatımın anlamı oldun. Sana söz veriyorum ki gün geldiğinde saçlarımıza aklar düştüğünde aynı heyecanla ve aynı sözlerle yanında duracağım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seven Sultan'ın T2 A4 Adnan Efe Özdemir. Merhaba Murat abim, ben Funda, sağ ol kız kardeşim. Kalbim ferah, şakran, cezaevinde yatmakta olan gülüşü güzel adamım Mehmet Aktaş. Seni çok seviyorum. Sesini duydukça çok mutlu oluyorum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Bana bu duyguyu yaşattığın için sana minnettarım. Varlığına binlerce kez elhamdülillah. Sevgilim için Güllü'den Her Şeyim Olduğun şarkısını çalarsanız sevinirim.

Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe Aslan kocam, senin varlığın yeter bana. Kalbimin sevdası aslanlar gibi ceza yatıyorsun kocam. Arkamda bekleyenin sağlam, iki gözüm Çetin'im. Güzel günlerimiz yakındır. Allah'ın izniyle yaşama sebebim ömrümsün. Bugünlerde geçecek. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, dün gösterdiğin kayıt yazıları görünmüyor. Başka zaman yazarım. Sen iyi ol. Ben başka bir şey istemem. Aslan kocam çocuklarımın yakışıklı babası. Evimin reisi. Bu zorlu günleri beraber aşacağız. En kısa zamanda yanımda olacaksın. Kalbim hep seninle. Çetin Kızıltepe, Reis Azat Kızıltepe, Veli Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, Tayyip'e Kızıltepe. Sizlere de selamlar aslanlar. Elbet bir gün döneceksiniz. Şakranda olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin canım? Seni çok özledim. Dualarımdasın hep. Kendine dikkat et oralarda. Seni çok özledik. İnan e-görüşüm var yarından sonra ama beni almıyorlar biliyorsun. Seni görmeyi çok istiyorum. Çok özledim çünkü seni çok seviyorum. Bunu unutma. Dikkat et kendine, beslenmene, sağlığına. Allah'a emanet ol güzel kızım. En büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun iki gözün. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şeyma'm, nasılsın canım, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, kurban oldum, daha gitmedim eve ama senin aramanı bekliyorum, senin o güzel sesine, gülüşüne, her şeyine canımı veririm. Ben, sen benim her şeyimsin canımın içi, iyi ki benim ablamsın, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol, güzel gözlerinden öpüyorum. Şakran kadın kapalıda yatan Şeyma Coşkun, bacım canımın içi, nasılsın, iyisindir inşallah. Müge'den alıyorum haberlerini, bu arada fotoğraflarımızı yolladım, haberin olsun. Bir de Çağlalar ifade verirken sen bir şey için unutmuşsun, onlar söylemeyi dedin ya. Merak etme, her şeyi anlatmışlar, unutmamışlar, için rahat olsun. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Ayrıca B11'de yatan Ezo Küleş, seni de çok seviyorum. İlk önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz canım bacılarım. Cansu Seda Gülbahar. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Serdar Sütçü, Şakran Kapalı T3C9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Savaş Aktaş'a selam olsun. Elbet bir gün dostum, kendine iyi bak. Koğuştaki dostlarına selam, özgür günlerde görüşmek üzere. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, senin belan da çaren de dermanın da benim. Seni çok özledim Mert'om. Gözüm hep kapıda, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ıma emanet ol, kurban oldum. Seni çok seviyorum ömrüm. Şakranda yatan Ferhat Arslan, hayatım nasılsın, iyisindir inşallah, seni çok özledim, şu an sana çok ihtiyacım var, hiç iyi değilim, keşke yanımda olsaydın aşkım, seni çok seviyorum. Şakranda yatan Aslan abim Oktay Aktaş, seni çok seviyorum, iyi ki benim abimsin, seni görmek çok iyi geldi, her zaman birbirimizin yanındayız, birbirimizin kararlarına saygı duyuyoruz, iyi ki varsın canım abim, seni çok özlüyorum. Soner kardeşime buradan selamlar, çok iyi gördüm ikinizi de, hiçbir şey kafanıza takmayın, her zaman buradayım, seni üzecek bir şey yapmam, inşallah hepimiz mutlu oluruz, Allah'a emanet olun abi canım Zuhal Aktaş. Ben B1'den sahli olan Zehra Ilgaz, anne yarım Salih Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ben dışarıda, siz içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü, sizi çok seviyorum. İkinci ailem. Ben B1'den tahli olan Zehra Ilgaz, anne yarım Salih Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Salihan, Eylül'ün 1'inde İzmir'e geliyorum. Görüşünüze geleceğim. Haberiniz olsun, Aycan'ımla yan yana oturun görüşte. Sizi çok özledim, sizi çok seviyorum. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak. B10 koşunu olan canlarım Beyza Özkan, Yersu Gökçe, Tosun, Selin Aktaş, Özlem Yüksekdağ, Sinem Saraç, güzel kızlarım nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Dualarım, kalbim sizinle. Rabbim tez zamanda kapılarınızı açsın inşallah. Bir an önce özgür günlerde görüşeceğiz, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hülya ve Selma teyzemin de çok selamlar söyleyin. İyi geceler. Ben Bilge Nur Kavas, Beyzoş'um ne yapıyorsun? Umarım iyisindir canımın işi. Bugün çok kalabalıktı dükkan. Hiç durmadık. İnşallah hep böyle.

Olur ama çok yoruldum, ayaklarımı hissetmiyorum. Bak o derece yani, umarım sen de bir an önce gelirsin yanıma. Bugün de bekledim mektubunu ama gelmedi. Yine biliyorum neden geç kaldı. Bu kadar canımın işi, seni çok seviyorum bir tanem. Sinem ablayla Selmuş'a çok selam söyle. Öpüyorum onları da. Allah'a emanet olun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, T4A1 koğuşuna canım kanım Vedat Arslan'a selam ediyorum. Haberini aldım, çok üzüldüm ama şunu unutma ki çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de sabahı olmadı mı? Her şey geçecek, sen canını sıkma Aslan Velom. Seni çok özledim, seni seven kardeşin Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, T4A1 koğuşundaki Velat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim, çok az kaldı, eski günler değil, daha güzel günler bizi bekliyor, sen her koşulda aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz, yaşadıkça oyuna dahiliz. Gözlerinden öpüyorum, seni seven kardeşin Berşan Polat. T3B9 koğuşuna kalan sevgilim Berşan Polat'a, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimin hep senin yanında olduğunu bil. Seni bekleyen, seni düşünen ve güzel günlerin geleceğine inanan biri var burada. Bu şarkı benden sana, blok 3 sebebi yar, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar, ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim. Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli, Deveci Sedat, Sakız Çeli Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can, Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Herkesin pes ettiği o karanlık gecelerde seni dimdik ayakta tutan duygu kalbindeki o sessiz teslimiyettir. Sen yoktan var eden ve her fırtınada liman olan Allah'a hamd et ki enerjin hiç bitmesin. Şimdi gözlerini hedefine dik, şükreden bir kalbin önünde hiçbir engel duramaz. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş, sağ ol kardeşim benim. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatu İsmet Emir, Özdemir Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyel, Ömür Otrak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Alatos, Serdar Özcan, Can abim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecelli oğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karabat, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Boran, Baran Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Şunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kaya, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin İkinci, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gedizli Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kuş, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Kinol'da yatmakta olan Çağlar Girgin Şenol, Başkurt Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler dilerim.
Selamünaleyküm, yayınlar Murat abi. Ben Dört Nolu'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla kadın kapalı yatmakta olan Beyhan İbru hitaben seslenmek istiyorum. Seni gece anlatıyorum, düş oluyor. Seni sabah anlatıyorum, umut oluyor. Seni kağıda anlatıyorum, şiir oluyor. Seni yüreğime anlatıyorum, aşk oluyor. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Güçlü Soydemir'den Ciğerimin Köşesi armağan olsun. Beyhan canıma ve selam. Murat abi ben Dört Nolu'dan İbru, senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan kardeşim Nergis İbru ve Fatma İbru kardeşlerime selam ediyorum. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Hiçbir şey kafanıza takmayın. Allah'ım tez zamanda sevdiklerimize kavuştursun bizlere. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Orhan Esen'den Ayrı Dünyalar Attılar Bizi şarkısı armağan etmek istiyorum ve selam. Herhalde bu da Zeki kardeşimin, isim yazmamışlar. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, beni benden alan adamı, bizler iyiyiz, her şey yolunda. Seni gördüm ya, benden iyisi yok. Oğlun etütten geldi, sana yetişemedi diye üzüldü. Babamı çok seviyorum dedi. Bir daha ararsa söyle, oğlun da ben de seni çok seviyoruz. Sen bizim ellerimizi Allah'a açtığımız duasın. Kalbimin sahibisin. Rabbim ayağına taşa değdirmesin, başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın, hep dolu kurban oldum Savaş'ım. Savaş Aktaş, ruh eşlerinin birbirini görür görmez tanıdığını söylerler. Sanırım ilk andan beri yanında bu kadar huzurlu hissetmemin nedeni de buydu. Benim için ne kadar özel olduğunu anlaman zaman almadı. Kalbim bunu zaten biliyordu. Sen sadece hayatımdaki o kişi değil, benim sonsuzluğumsun Savaş Aktaş. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay Mavişim, babam radyo başına. Aşkım babam, bugün seninle konuştum, dünyalar benim oldu. Seni çok ama çok özledim. Beşiktaş formanla uykuya yatacağım. Parfüm kokun var babişko, seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Canım babam Mavişim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime, Güllü'den Kopamam Senden şarkı armağan ediyorum. Seni özledik, kız kardeşin Zeynep de selam söylüyor, seni çok seviyoruz. Dört gözle çıkmanı bekliyoruz, gecen güzel olsun. Annem Bayraklı'dan Hale Tuncay. Hemen sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Şakran T2A6 koğuşundan Muhammed Yüzbaş'a selamlarım var. Onu çok seviyorum, çok özledim. Elbet bir gün bu günler geçecek sevgilim. Bekliyorum gelmeni, kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T2'den Muhammed Yüzbaş. 6 koğuştan bulunan Diyarbakırlı dostum Doğanay Devrim ve Sökeli Keko dayımıza selam ederim. Güneş elbet bir gün bizim için de doğacak. Diyarbakırlı Doğanay Devrim'e Kenan Arslan'dan Gelir Gelir şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, Aliye kadın kapalı B15'te yatmakta olan canımın içi kalbim kadına ve canım yeğenime gelsin. Bu şarkı Uygar'da ona Yıldız Silve, aklım hep sende armağan ediyorum. Aslanlar kafese yakışmaz. Elbet o güneş bize de gülecek. Az da sabır edin aslanlarım benim. Yerimi öpün, yarın kargonu atıyorum bestem. Allah'a emanet olun. Canım karım avukat Çağla Merve Özdemir. Seni çok seviyorum. Selma Hanım ve Halime Hanım'a saygılarımla. Seni çok özledim güzel karım. Hemen sayfamızı

Şu kardeşimizin de okuyalım, gönlün olsun. Şakran T1'ci Onuş Koşuna canım Osman Öztemel'e canım eşim seni her zaman çok sevdim ve yanında olduğumu bil. Bu zor günleri beraber atlatacağız, çok az kaldı. Her zaman kalbim ve dualarımdasın, seni çok ama çok seviyorum, gecen güzel olsun can eşim. Ben Polat Kapalı T1C 13 koğuşundaki Osman Öztemel A19 koğuşuna Berkay Toprak dostlarıma selam olsun. Güneşli günler yakın, moralinizi yüksek tutun, dışarıda sizi seven dostunuz Polat var. İkinizi de özledim. Buradan Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı'ya da ayrıca selamlarımla. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltep Aslan Kocam, kalbimin sevdası sen benim yaşama sebebim. Aklım kalbim hep seninle. Ömrüm yoluna kurban yakışıklı kocam. Karın her zaman arkanda. Seni bu cezalar yıldırmaz. Allah bize yeter, en kısa zamanda yanımızdasın. Evimin reisi canım kocam. Beni bir senin hasretin yıkıyor. Olsun, yine eskisi gibi olacağız. Güzel günler yakındır. Ölüm olmadığı sürece umudumuz Allah'tan. Arkamdaki yıkılmazlığım senin varlığın yeter kendine. İyi bak biz iyiyiz. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den reisim. Bugün seni gördüm, yüzüm güldü. Yakışıklı oğlum, en değerli varlığım, aslanlar gibisin. Yakışıklım, kendine iyi bak, öpüyorum seni. Aycan Kızıltepe, Cennet Kızıltepe, Asıl ablam, özlettin kendini. Açık görüşü sabırsızlıkla bekliyoruz, kendine iyi bak. Biz çocukların kocan iyi, öpüyoruz seni can dostum. Hemen şu sayfamızı yenileyelim. İnternetlerde sıkıntılar var kardeşlerim. O yüzden böyle geç açılıyor sayfa.

Bu arada Süleyman Üçer, Süleyman kardeşim ya da hanginiz duyuyorsanız beni, Gökhan kardeşim, Gökhan Alada. O gönderdiğiniz mesajı bulamıyoruz kardeşim benim. Yanlışlıkla sildik mi yoksa okuduk diye. Bakıyorum sayfa da açılmadı gerçi. Evet, bulamıyoruz vallahi. Gökhan, müsait olursanız o mesajı kimle gönderttiyseniz bir göndertin kardeşim ya. Bakayım burada mı? Yok değil. Ha burada bulduk, tamam. B14 koğuşuna yatmakta olan biricik aşkım Süleyman Üçer, seni çok seviyorum. İnan ki sensiz geçen günleri günlerden saymıyorum. Evimizin bütün işlerini hallettim derdim. İnan sensiz nefes almak zor gelir ama senin için yaşamaya çalışıyorum. Senden asla vazgeçmem çünkü benim vazgeçilmezim sensin. Seni seven Tuğba Yıldız, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Seni sevmek, geleceği düşündüğümde seni de o geleceğin içinde görebilmek, birlikte güldüğümüz güzel günleri ve zor günleri beraber atlattığımız bir hayal ediyorum. Çünkü ben sadece güzel zamanların yanında olmak istemiyorum. Ne olursa olsun elini bırakmayan kişi olmak istiyorum. Seni seven Tuğba Yıldız. Murat abi, Süleyman Üçer'e selam söyler misin? Onu çok seviyorum. Evet, Süleyman Üçer kardeşim. Kız kardeşim seni çok seviyor. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Bir 10 dakika 15 dakika müsaade isteyeceğim. Kendimi dinlendirmem lazım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Biraz dinlenmem lazım. Selam Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam Şükran kardeşim. Canımın canı Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Her şey akıp gider, zaman bile yeri gelir gerçekliğini kaybeder. Bu hayatta geçip gitmeyen tek gerçek sana olan sevgim ve gerçekliğini bir an bile kaybetmeyen sen. Benden değerli Ayşegül'e Eyüp Odan Ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Benim için çok değerli olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Kirpiklerinin sayısını bilirim. Gözlerine nasıl baktığını sen düşün. Değerlim Çimentepe'li Ayşegül Hakan Altun'dan Çaresiz Bekliyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Değerlim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme. Buna ben de dahil. Şartlar ne olursa olsun seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Buradaki arkadaşlar benim adımı Sevda Kuşu koymuşlar. İnan kuş olsaydım konacağım tek yer senin kalbin olurdu. Değerli Ayşegül'e Kenan Arslan gelir oyar gelir şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim bir 15 dakika müsaade, sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik. Kaldığımız yerden devam. Savaş Aktaş radyo başına. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi, iyisindir inşallah. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer. Sağ ol kardeşim benim. Hep beraber yol alalım. Şakran T3 C9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş'a buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yeni bir gün yeniden açtı güneş, bir gün daha merhaba dedik. Sıradan gün yaşamaya devam. Sen de durumlar nasıl, iyisindir inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Dualarımız seninle. Oradan aslanlar gibi çıkacağını biliyoruz. O kapıdan seni en kısa zamanda alma dileğiyle Rabbime emanetsin. Can dostum kal sağlıcakla Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına. Ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da atmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş. Dört duvar araya girdi diye dostluğumuz eksilmez. Sen içeride, biz dışarıda aynı yürekteyiz kardeşim. Gün gelir kapılar açılır, yine omuz omuza yürürüz. Seni unutmadık, unutmayacağız. Selam olsun güzel yürekli kardeşime. Seviliyorsun. Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Bu arada Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Kurtuluş Şakarlı kardeşlerim, selamlarınızı az önce aldım. Aleyküm selam, ben de sizi severim. Kurtuluşum, selam göndermişsin. Fırat'ım, Veli'den aldım selamınızı. Allah razı olsun, ben de sizi seviyorum. Yaşlanıyoruz artık. Sizler gibi genç değiliz kardeşler. Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Koğuşunuza da selamlar, sevgiler kardeşlerim. Arslan Zeynep'e radyo başına. Bugün seni gördüm, çok mutlu oldum. Notunu okudum canımın içi. Seni çok seviyorum, az kaldı. Sayılı gün geçer, her şey güzel olacak. İzmirli Damla Kara Gözler şarkısı sana gelsin. Şakran T4'te yatmakta olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Yarım kaldık ama yeniden başlayacağız. Cezaevindesin diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Reisim kral yıkılmadı. Kısa bir tatilden sonra tekrardan sahnelerde olacak. Kurban oldum iki gözüm, seni çok özledim. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Sen de Şakran'ın aslanısın. Rambo Mehmet karın tahtını hazırladı. Senin gelmeni bekliyor, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol babacan Mehmet Kızıltepe. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna yatan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı kurum T2B13 koğuşuna yatmakta olan abim Aydın Bıçakçı. Abim nasılsın, iyi misin? Biziz. Allah'a emanet ol sana. Hozan Dino'dan Çu şarkısı armağan olsun. T1'de yatan canım abim Saadettin Bıçakçı'ya bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı. Kıymetlimi Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdan, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumlar şarkısı armağan olsun. Ha, ses kayıtları vardı. Bir dakika, onu bulalım şimdi ses kayıtları. Bir tanesi burada, diğeri neredeydi? Evet. Hangi kardeşimizin ses doğum günü diyor? Bir bakalım şimdi.
1: 2 adet koşundan Bozca Kalıcıoğlu. Adnan Özdemir kardeşim.
0: Adnan Özdemir kardeşim. Hemen ses kaydını paylaşalım. Şöyle başa alalım.
1: Ben Şakran'da 2 adet koşundan

0: Adnan kardeşim, bir tane daha vardı, onu da bulayım. Herhalde Serhat kardeşimizin de. Ha, o da burada. Hemen onu da paylaşalım.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Kıymetli abim Murat Bingöl. Ben TKDEP Konsolosluğu'ndan Foçalı Serhat.
0: Sağ olasın.
1: Ben buradan komşumda kader birliği yapmakta olduğum kardeşim Adnan Efe Özdemir'in doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailesini sevdiklerle geçirmesini en içten dileklerimle dilerim.
0: Aleykümselam Serhat'ım, sağ ol, Allah razı olsun. Yalnız Mertcan Karayüz, Serhat'ım mesajlar daha gelmedi. O kardeşten de bir cevap gelmedi. Yarın ilgilenirseniz, yani benlik bir şey yok, bilginiz olsun kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. T1C6'da yatan ömrüm aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hiçbir şarkı, hiçbir melodi senin bir tek cümlen kadar huzur vermiyor bana. Ben senin sesindeki o saklı cennete aşığım. Her şeyim seni çok ama çok seviyorum. Saklımdasın ey yar, şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koçtan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Yedizdin Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Ali Can Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, Serhat Bakır, Doğukan Satoğlu, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Ahmet Cintar, Beratler, Cikselo, bu derlere bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan Dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selam Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya. Sen benim sadece bugünlerim değil. Sen benim geleceğim, yarınlarımsın. Bir ömürlümsün sevdiğim. Sen benim bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban olduğum seni çok seviyorum. Murat abi, kıymetli eşime Murat Göğe Bakan'dan vurgunum armağan olsun. Abim ben Kürt kızı Arzu Kaya, uğruna canımı bile verebileceğim adam Doktor Zeki Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor bana. Bir oda dolusu güller içinde beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin, seni seviyorum. Halit Bilgiç'ten seni düşlemek sevdiğime armağan olsun. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya, sanadır bu sözüm. Kalemim yazdıkça adını anar, hayalin ufkumda güneşle doğar, bir dokunuşunla bütün dertlerim dağılır. Yüreğimden seninle bin ömre yaşamak değer, seni bir ömre bedel seviyorum aşkım Doktor Zeki Kaya. Ben Yusuf İvak, göz bebeğim, canım karım Başak İvak, bir tanem, hiçbir şey için canını sıkma. Yusuf'un seni canından çok seviyor ve Ece İvak, acilen dilekçe yaz yengemin yanına geçmek için de. Ben Yusuf İvak, göz bebeğim, can parçam Başak İvak, bir tanem, ben sana parayı yatırdım, haberin olsun. Kardeşim Semih Özgül Yay, biraderim bak sana ikidir mektup atıyorum. Neden bana cevap vermiyorsun? Beni merakta bırakmak senin hoşuna mı gidiyor? Kardeşim bana acil cevap ver. Bunca sorunun arasında bir de sen bana sorun çıkartma. Sen benim canımsın, kardeşimsin. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalaytan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel, O Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman, Okan Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam, Ergül, hiçbir şeyde korkum yok, ölüm emri yer yüzünden değil, gökyüzünden gelir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Emrullah Mutlu'ya selam ve dualarla. Rabbim en tez zamanda onu bize kavuştursun. Arkadaşlarına selamlar. Bu şarkım Mutlu'dan geliyor.

İhsan Nur Mutlu'dan Emrullah Mutlu'ya armağan olsun, Barış Kahraman'dan arada bir. Manemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan abim Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına İhsan Nur Mutlu'dan Özlem Özlü'nden oy dağları. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, seni görmek çok iyi geliyor bana. Hep yol, dikkat et kendine. Seni çok özlüyorum. Ne kadar sürerse sürsün seni ilkinki gibi bekler olacağım. Hiçbir şey bizi ayıramaz. Allah'ıma emanet ol. Aileminde selamları var. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sen benim yürüdüğüm yolun en güzel manzarası, aydınlık günlerimin ışığı, bir ömür yaşamak istediğim gerçeğimsin. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu? Sen orada, ben burada, seni çok özledim. Allah'ım bizi tez vakitte kavuştursun. Yıldız, Silve, aklım hep sende. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran kanka, ben sana dün mesajı ama duymamışsın sanırım, ya da bilmiyorum, belki Murat abi okumadı. Dedim ki ben gelemiyorum, cuma günü anlatacak sana hayat. Vallahi kız kardeş, ben dün okudum aynı mesajı. Sorunlarından dolayı gidemeyeceğini yazmıştı. Kardeşimiz duymamıştır. Arzu ederseniz kayıtları çıkartır, dinletelim sizlere. Zan altında kalmak kendi adıma doğru değil. Ben B11 koşulan tahliye olan Candan Betül Duran. Hayat yazı görüşe soyadı değişmedi. Hayatı yaz görüşe soyadı değişmedi. Hala aynı. Onu yaz, o gelecek, konuşacak seninle. Ben B11 koşulan tahliye olan Candan Betül Duran. Bizi salak sanıyorlar ama biz salağa yatıyoruz. Akıl aldı şeytana da, o aklı biz veriyoruz. Gökhan Dona'dan Kala Kala Kaldım şarkısı armağan olsun. Murat abim yayınlar diliyorum. Şakran Tevş C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın, biziyiz, merak etme. Sabah annemle hastaneye gidip geleceğiz. Boğazları ağrıyor onun da. Onun haricinde evde hiç çıkmıyorum bir yere. Periyle uğraşıyoruz, aklın kalmasın. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum can parçam. Tevş C5 koğuşuna bulunan ömrüm Mert Çulha. Bugün senden ayrı geçirdim 3. ayım. Seni özlemek sesini duyduğumda içimin titremesi, her telefonunda dünyalar benim olmuş gibi hissediyorum. 3 ay önce hayatımın bir parçası eksildi ama ben o eksilen parçanın yerine hiçbir şeyi koymadım. Çünkü senin yerin hala aynı yerde, kalbimin tam ortasında. Ama şunu unutma, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun benim sana olan sevgim bir gün bile eksilmedi. Hatta her geçen gün seni ne kadar çok sevdiğimi yeniden öğretti bana. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleykümselam Berke kardeşim. Başta canım kanım aslan kardeşim Furkan Aslan olmak üzere. Kerem Demirli, Baran Eroğlu, Bayram Maviş, Aykut Çiçek, Onur Yıldız, bu canlara selam olsun. Gece bir söz eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Başta can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere. Çimen Tepeli, Şerafettin Deveci yani Çakır Bey, Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek, Baran Aman, Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı Rana, Gezer Hamza Sönmez yani Speed, Uğur Saygı, bu canlara selam olsun. Geceyi Şerafettin kardeşimin bir sözüyle kapatmak isterim. Kendi ellerimle yaktım gençliğime kadar diyemem. Selamünaleyküm Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koşulan kaleli Kürt Hülya, sağ ol kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gemiyi limana yanaştırmak marifet değil. Biz o limanı fırtınanın ortasından inşa ettik. Kimin ne dedi değil, kimin nerede durduğu önemli. Biz yerimizi, durmak istediğimiz yeri biliyoruz. Kim nerede durmak isterse yolunu çizsin. T1A 20'de oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asili kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Biz yalnız yürümeyi çocukken öğrendik. Yanımızda Allah, arkamızda dualar olduktan sonra kimsenin gölgesine sığınmadık ama şu an tek eksiğim sensin kurban olduğum, tek ihtiyacım da sensin. Sen varken ne yalnızım ne de birine ihtiyacım var. Kurban oldum, Allah büyük ama bizim karanlık sokağımızda güneş doğacak inşallah. Güzel ablam, seni çok seviyorum. Abicim, kadın kafalı da yatan benim nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme. Sevimin görüşüne gittim bugün. Sana çok selamı var, seni çok öpüyor. Bir sıkıntı yok. Murtakeden Gülümser ablanın da çok selamı var. Seni çok seviyorum Dilom. Cuma yanındayım inşallah Allah'ın izniyle annem. Herkese selamlar, Allah'a emanet ol ömrüm.
Karın kapalı B1'de yatan benim aşkım, sevim, küleş, canım. Bugün seni gördüm, çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum. Unutma, burada seni bekleyen ve seni çok seven kocan Sinan Küleş var. Rabbim senin olsun, Allah'a emanet ol aşkım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koçtan Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman Çaki, Başkan Müslüm Adıyaman, Eko Birlik F, Erhan Aker, Devrim Birlik Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Karan, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Safet Özcan, Agit, Fırat Çergel, bu derlere benden Halil İbrahim şarkısı armağan olsun. Hasan Yüksek. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Ne yapıyorsun anasının aslanı? Dün mesaj atamadım, biraz rahatsızdım, uyumuşum annem. Kusura bakma, affet, hakkını helal et. Ben iyiyim paşam, merak etme. Tek sıkıntım sana olan hasretim, kırmızı çizgimsin annem. Allah yar ve yardımcın olsun. Son 28 gün annem inşallah çıkar gelirsin başıma. Murat abi sana da selam olsun. Nazlıcan şarkısını çalarsan sevinirim. Beni tanıyan dostlara, kardeşlere, yeğenlere hepsine selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi Rabbim kurtarsın. Aleyküm selam Özo kardeşim.

Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam be. 17 olan annesinin kalbi Furkan, çubukçu canımın içi, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkamdayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir annem. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir annem. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladım olan sevgimden gelir. Onun bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim kıymetime hirajlar duş kurban olurum. Şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Seni görmesem de aklımdasın. Yanımda olmasan da kalbimdesin. Her geçen gün seni biraz daha özlüyorum. Bir gün kavuşacağız canım karım. O güne kadar sevgim hep senin. Allah'a emanet ol, seviyorum seni. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun. Seni görememek zor geliyor bana ama sevginden hiç eksilmiyor. Yanım günler geçiyor, özlem büyür. Ben seni her gün yeniden seviyorum. Güzel karım T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli, değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Devili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardan, Bahattin Şengel, Baba Safet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Can, Fak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam ediyor. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam eder. Şerefiyle atan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatımın anlamı dünyam. İyisindir inşallah. Beni sorarsan sen iyi oldun mu? Ben aslan gibiyim. Kendine iyi bak. Az daha sabır. Senin fotoğraf işlerini hallettim, çıkarttım. Baya yarın yetiştirmeye çalışacağım. Ömrüm dünyam elbet bir gün. Yavru ceylanım, bu deli sensiz yaşar mı sandın? Gökhan Doğanay, çalarsan sevinirim Murat abi. Sağ olasın kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B koğuşunda bulunan Tülay Çakmak. Aleykümselam kız kardeşim. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Melike Baran, Seher Menteş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ve radyo başına davet ediyorum. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz o namludan çıkalı çok oldu. Şimdi hedeftekiler düşünsün. Ben Tepecik B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Rabbim tez zamanda herkesi ailelerine kavuştursun. Selamünaleyküm Murat abi, akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım, arzunuza kıyafet almış kaynanam, bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle dediğim gibi ay sonu bir haber gelir. Radyo işi tamamdır. Başka istediğin bir şey var mı? Melike ablanın kızını aradım. Numarayı daha göndermedi. Haberin olsun. Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak.

İyi akşamlar Murat Bey. Biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin, Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş. Herkesin bir kaybediş ve küllerinden yeniden doğuş hikayesi vardır elbet. Şimdi sıra bizde. Artık yeniden ayağa kalkma ve kendi hikayemizi yazma vakti. Blok 3'ten kırgınım çalar mısınız? İyi yayınlar. Sağ olun. Sizlere de hayırlı akşamlar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak, alsan yanına ne zararın olacak, belki de dünyam anlam bulacak, kendine iyi bak canım karım, seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a gel sen ol benden yana, gel varsa bildiğim bir engel sabırla sabrederim, zor ise hallederim, ben tanımam ki engel, senin ruhumla seviyorum, bana çekildiğin tek fotoğrafı yolla Ceylan'ım, seni ölene kadar seveceğim. Her ne olursa olsun sen benim göz bebeğimsin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, canım annem, kokunu, gülüşünü ve şefkatini çok özledim. Burası sensiz bomboş, sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu zor günlerde beraber atlatacağız annem. Sensiz geçen her saniye ömrümden ömür alır. Tez zamanda kavuşalım inşallah. Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin, yolmanı canı gönülden diliyorum. Hiçbir şeye canını sıkma, benim aklımda da kalbimde de gönlümde de sen varsın güzel gözüm, kendine iyi bak. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme iki gözüm, Ceylan Taşkıran'ıma, İsmet Deveci kardeşime, sizi çok seviyorum. Her ne olursa olsun güçlü olun, bir gün değil ama elbet bir gün. Senin Öner, sen de inşallah iyisindir abicim, sen de kendine iyi bak abim. Ben TK A4 Koç'tan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük Dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran, Koç'tan Fatih Etungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir, kardeşleri Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Çar, Muharrem Erciyaz, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolunay ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun gece bir söz. Altın Ateş'te güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur, canım eşim TK A4 Koğuş'tan Yusuf Oyur'a sevgilim. Bugün benden bir şarkı armağan olsun sana ve sana olan o güzel duygularıma gelsin. Sevdiğim adam, iyi ki seni çok seviyorum. Mahsun Kırmızıgül'den belalım. Yavaş yavaş toparlayalım mesajlarımızı. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im sen beni bana gösteren en acımasız güzelliksin. Gözlerine düşmüşüm bir kere, öyle hemen kalkıp gidemem gözlerinden. Başka sana giden yolu bilmem, o dünyaya koca bir dünyayı sığdırdım. Sonunda kaybetmek olsa bile ilk adımı atmışım. Benimle kaybetmeye var mısın? Murat abi Sezen'im Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im emek harcamadan aşkı bulursan ayrılığa da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen yarının gözünden yaş düşse ölüm geldi sanırsın. Murat abi Sezen'ime Ali Kınık'tan ben seni severken çocuk gibiyim şarkısı armağan olsun. Ben C8'den tahli olan Ulviye Uçar Öncek'le can dostu Mine Kitben dile Karakaya Gamze Batur Nezat Çokyar kardeşlerim Çilem Demir ve Elif Bozkurt. C5'te olan Şadiye Çeşme Kur'an Rujin sizleri çok severim, Allah'a emanet olun. Ben Ulviye Uçar Şakran Kapalı'da olan Cengiz Şivan radyo başına. Dışarıda her şey yolunda, aklın kalmasın, kendine iyi bak sevilensin. Murat abi selamlar, aleyküm selam. Ben Malatya'dan Muhammed Körüm. Ben hemen cezaevinde yatan Oğuzkan Bayram kardeşime selamlarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan sabah şarkısı kendisine ve bütün kadar mahkum arkadaşlarına armağan ediyorum. Gecenin sözü olarak surdan gerisi yoktur.

0: Kardeşler, ses kayıtları var. Onları da paylaşayım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeyim. Mertcan kardeşimizden var. Bir de Yusuf Oyur kardeşimiz. Hemen onları da paylaşalım.
1: Murat abi selam aleyküm. Ben TK Adat Koğuşu'ndan Mertcan Karayüz. Abi bugün kardeşim.
0: Niye böyle oldu?
1: Karayüz. Abi bugün kardeşim. Adnan Efe Özdemir. Doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirme dileğiyle. Boşalı Seyahat küçük dayıma selam olsun. Benim için değerli kardeşim. Yusuf Oyur'a da selam olsun. Allah'a emanet Murat abi.
0: Sağ ol Mertcan.
2: Selam aleyküm Murat abi. Ben TK Adat Koğuşu'ndan Yusuf Oyur. Koğuşumuzun gülü Aslan kardeşim Adnan Efe Özdemir'in doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Kalpten kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmesi dileğiyle. Buradan Tepecikli Mertcan Karayüz ve Poçalı Serhat dayıma Ali Baran Koç'tan ve Bozcakalı Cemal'e selam olsun.
0: Kardeşlerim aleyküm selam. Sağ olun, Allah razı olsun. Hemen son mesajlarımızı da toparlayalım. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem, canım, oğlum, reisim, biziz, canını sıkma, senin bize iyi olman yeter yakışıklı oğlum. Hakkımızda hayırlısı buymuş olsun. En kısa zamanda yanımızdasın aslanım. Allah'ın izniyle alacağız seni. Babasının aslan parçası kıymetli oğlum, evimin reisi. Öpüyorum seni, kendine iyi bak. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe selamlar. Oğlum size emanet. Abi sana da selamlar. Estağfurullah. Aleyküm selam abim diyor. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, aslan kocam, çok özledim seni. Senin varlığın bana yeter. Beni istek yap, açık görüş varmış. Geleceğim, aklım bizde kalmasın. Biziz, sen de iyi ol. Öpüyorum seni reisim.

0: Evet, şimdilik bu kadar kardeşlerim. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşın. Resul, mesajların gelmiş. Resul Yıldız, Resul'üm. Mesajların gelmiş. Biraz dinlenin. Onu da olmazsa okuyayım bu akşam kardeşim benim. Sonrasında belki de kayıt bile yapabiliriz Resul. Bana bir 10 dakika müsaade et kardeşim benim. Bir dinlenin. Senin mesajını da okuyayım, ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Var mı başka? Evet. Abiler, iki güzel şarkı. Şunu da şöyle bırak. Ya bilmiyorum, bir rahatsızlık var ama ben de çözemedim. Kendimle ilgili. Vallahi çözemedim. Niye böyle olduk onu da bilmiyorum. Kusura bakma, yani sesimize de yansıyor. Ses tonumuza da yansıyor. Okuma şekline de yansıyor. Ben bir de rahatsız oluyorum şu anki halimden ama benlik bir şey değil. Kardeşlerim, elimde olan bir şey değil. Kusurumuza bakmayın. İki güzel şarkı sonrası SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
2: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

son mesajımızı da paylaşalım. SMS'e geçelim. Kardeşlerim selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum olan Radar Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çam Dibili Gündoğan, Doğan abim, Azat Zirek, A1'de olan kardeşim, Roşat Demir, Yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, 4.0'da olan Canım Ciğerim, Ferhat Aslan ve Kadir Da, kadim dostum Osman Elçi selam olsun. Murat abi 1.0 C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, İki Gözüm, Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Amrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Evet kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımızı paylaştık. Şimdi SMS'te kaldığım yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Melisa. Aleykümselam kız kardeşim. Kadın kapalı. A5'te yatan başta annem Elif Tok olmak üzere tüm dostlarına selam olsun. Biz İzmir bize, biz de sana hastayız. Elif Başkan en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Anvar Yılmaz'dan Elif şarkısı armağan olsun. Ben Menemen T tipinden tahliye olan Bornova'dan Bornovalı Tümer Utku. Sizin aracılığınızla Menemen'de yatan Can abim Sinan Atalay, Azat Atalay, Hasan Pak Demirli, Şehmus Akgün, Murat Çelik abilerime, farklı kurumda bulunan Bornovalı Cengiz yani C abime selamlarım. Bakidir umudunuzu yitirmeyin. Aslanlar gibisiniz. Allah'ıma emanetsiniz. Sen de sağ ol Murat Bingöl. Eyvallah kardeşim. Ben T4'ten Ümit Alper, T1, T2'de bulunan kardeşlerim Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Mustafa Argın, Oktay Zorlu, Göksal Caner Erdem, Veysel Ekinci kardeşlere Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak çalar mısınız? Sizi seven abiniz Ümit Alper. Şakran Üçnoğlu T-Tipi B bloktan tahliye oldum. Ben Cemal Güven. Orada bulunan abilerim, kardeşlerim başta Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Tepecikli Tahir, Başkan Umut Ramazan, Başkan ismini sayamadım, tüm herkese saygılarımla. Sıradaki şarkı onlara gelsin. Şakran Birnoğlu'da yatan enderlim Eftal Tütüncü'ye gelsin, ıslak sokak çalarsanız sevinirim. Eftal'im seni seviyorum, elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar, hayırlı gecelerin olsun abi. Şakran kadın kapalı ve bir koşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a selam olsun. Aynı oda arkadaşı Yaprak kardeşime de selam olsun. Bugün görüşte iyi gördüm seni. Hep yüzün böyle gülsün, mutlu ol. En kısa zamanda seni yanımızda göreceğiz Allah'ın izniyle. Canımızsın sen bizim. Seni seviyoruz can dostum Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Şakran'da yatmakta olan aslan abim Oğuz Hafif oğluna Pınar Efe Türk'ten selam olsun. Beraber yattı tüm kader mahkum arkadaşlarına, ona zindanlar, soğuk zincirler

Nuru başımın tacı, aslan annem nezahat resimci, aşkım cezal mısın, arayamıyor musun, aklın kalmasın, biz iyiyiz, sen kendine dikkat et, bir şey olursa haber yollat bana, kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum. Murat abim, ben gülüm, ceviz kıran canım, eşim Can Bartu, sesin kulağımdan gitmiyor. Allah yukarıda, bu karanlık gecelerin aydınlığa kavuşacağını sen de ben de iyi biliyoruz. Az bir zaman daha, yani sabır. Aynur Polat, cadde sokak armağan olsun. Selamünaleyküm abim, ben gülüm, ceviz kıran, aleykümselam kız kardeşim. Canım abam Tülay Çakmak, küçüğüm kardeşim Başak, ceviz kırana selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle güzel insanlar. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, bir tanem nasılsın, iyisindir umarım. Her zaman gül olur mu? Yüzünden gülümsemeler eksik olmasın bir tanem. Seni çok seviyorum Funda Arar. Karakış'ın esmeri şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben şakran kapalı A5 koşulan nezahat resimci, T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Canım aşkım, seni çok özledim. Aklım kalmasın, ben iyiyim inşallah. Sen de iyisindir, seni çok seviyorum bir tanem. Bu gece çalan bütün şarkılar bizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3A7 koşulan Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Buradan Abidos kardeşlere seslenmek istiyorum. Öncelikle can kadar değerli olan abilerim Fırat Gökmen, Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Ramazan Yıldırım, Hakim Balkadir, Düstaş, can yoldaşlarım Ünal Yılmaz, Şahin Bekten abime bin selam olsun. Sizi seven Hamza Önay. Selamünaleyküm Murat Bingöl abimiz. Biz Şakran T3A7 Koç'tan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz ve Hamza Önay. Aleykümselam Ünal ve Hamza kardeşlerim. Buradan kadın kapalı yatmak olan sevdiklerimize seslenmek istiyoruz. Yağmur Yılmaz ve Eda Nur Diker radyo başına. Sizi çok seviyoruz. Kendinizi üzmeyin hiçbir zaman. Allah'ın dediği olur. Elbet bir gün özgür yarınlarda kavuşacağız. Aynı koşta yatmakta olan Melike Baran ablamıza da bin selam olsun. Ya vallahi için biri beni okusun ya. Vallahi ya. Kardeşler, uyumayanlar. Hatta yatağında beni dinleyenler, sesimi duyanlar. Vallahi bir kardeşiniz bir okuyun ya. Gözlerimin üstünde sanki tonlarca bir yük var. Üstünde sanki diyeceğiniz bir uçak var sanki ya. Öyle yerimden kalkacak halim yok. Niye böyle oldu bugün? Onu da anlamış değilim. Halbuki buraya gelince kadar bir şeyimiz yoktu vallahi ya. Arada oluyor böyle ama iyi değil. Babam üstü mü dinlesek acaba? Neyse bu bak, sesimiz de artık kelimeler ağzımızın içinde savaşıyor resmen ya. Vallahi billahi ya. Ben Tevşah 7 koşulan Hamza Önay, öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo Birlik, Eyüp Sayan, Süryani, Ramo Cesur, Ergun, Marco Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım tüm dostlara da selamlarım bakidir. Sizi seven Hamza Önay. Abi eşim hücre cezasında yatıyor. 11 gün sonra görüşeceğiz inşallah. Can Bartu Şahinler. Her zaman arkanda ve önündeyim. Bunu unutma. Her ne olursa olsun sen benim çocuklarımın babası. Benim de kocamsın. Şakran'daki kalbim türkü diyar diyar sana gelsin. Sensin benim kaderim. Sensin derdim, kederim. Allah'a emanet ettiğim adamım. Ben kadın kapalı A5 koşuna Yasemin Başaran Özkurt. Menemen D4 koşuna bulunan kral kocam Bozkurt Özkurt'um radyo başına. Sadece sev dedi gözlerim. Bense senin aşkına müebbet yedim. Mustafa Ceceli'den Bedel şarkısı derdeme armağan olsun. Ben A5 koşunan Buhsenur Çevik, C15 koşuna yatan Pelin Arslan radyo başına. Pelin nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Seni çok merak ediyorum. Annem sürekli sizin evi arıyor ama cevap veren yok. Nedenini ben de anlamadım. Lütfen anneme dönüş sağlar mısın? Sayfamızı yenileyelim.

Şöyle bir sayfa da açalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İbrahim Öngür, yani Jilet Ivo. Şakran T1 5 koşuna beraber yatmakta olduğumuz meydancılar kralı, yani Menderes Öztürk abimizin doğum gününden içten dileklerimizle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailenle kavuşman ve geçirmen dileğiyle. Son olarak Umut Fırat Güral, Yasin Akçay abime, Polat Yalçın Sezgin Yıldırım abime selam olsun. İbrahim Öngür yani Jilet Ivo, Barış Yavaş yani Ustura, Barış ve Ferdi Fener yani solist.

Zafer diye. Murat abi ben Berfin, buradan annem kalbimin sızısı Melike Baran'a sesleniyorum. Zamanla geçecek anne, zayıflıyorum, hissizleşiyorum, uykusuz kalıyorum ama geçecek. Seni çok özledim anne. Öyle böyle değil. İçime sığmayan bir boşluk gibi. Ben anneme doyamadım. İnsan annesine hiç doyar mı? Zaten herkesin anne diye sarıldığı bir dünyada ben hala sana sarılacak bir anı arıyorum. Çünkü sen benim sığındığım, benim güzel annemsin. Anne, istediğin zaman gidebilen birisin. Gördüğümde annem normalden yarım gelen bir mesaj kardeşimizin. Şampiyon T1 C9'da olan eşim Raşite Güllü'den aşkına kurban şarkısı gönderiyorum. Her şey senin anlattığın gibi sevgilim. Bugün yarın kavuşacaksın özgürlüğüne. Az daha dayan. Her şey benim için çok ağır. Sana çok ihtiyacım var. Bu sefer ben soğukta bırakma ne olur. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bir gün her şey bizim için yeniden başlayacak. Seni bekliyorum sevdiğim. Hep bekledim, yine bekliyorum. Ben T4B8 koğuşundan Bayram Maviş başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Genco Yavuz, dostum Doğukan Altın başta abilerim Vehbi Böcek, Soner Taşoku, Çetin Güzel, İslam Yıldırım, Yunus Bingöl, dostlarım Baran Eroğlu, Atakan Güler, Emir Doğan, Çınar Deniz, Diyar Kara, Sungur, Yusuf Taha, Yıldız Eren Güler, Ayaz Alacak, Ömer Alemdar, Cengiz Han Duman'a selam olsun. Geceyi dostum Atakan Güler'in sözüyle bitirmek istiyorum. Sabretmeyi bileceksiniz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben T4B8 koğuştan Genco Yavuz başta abim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Celal Yokuş, Soner Taşoku, dayım Rasim Aydilek Çetin, güzel Antepli Cafer Demir ve kanım canım Azat Yavuz, Rezan Yavuz, Doğukan Altun, Atakan Günat, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Bayram Maviş, Çınar, Deniz, Ömer, Alemdar, Cengiz Han Duman, Hakan Demirel, Diyar Kara, Sungur, beni tanıyan herkese çok selam olsun. Sizleri seven Ballıkuyu'dan Diyarbakırlı Ramecan. Şakran T1B3 koğuşuna kalan ben Okan Fidan, burada kadar birliği yaptığım Umut Fırat Güral, Yasin Akçay ve Diyarbakırlı Polat Yalçın, Kelebek yani Mert Şen, Osman, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Kemal Türk, Celo Dayı, Sevke Giden, Volkan Yele binlerce kez selam olsun. Gece bir söz yiğitler meydana çıkınca belli olur Okan Fidan. Sırada babam üstünden güzel bir şarkı vardı, onu hep beraber dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Evet, sıradaki Babam Üstüm'ün güzel şarkısını hep beraber dinleyelim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Diyeceksiniz ki sesi değişti, Kur'an'ıma değişti. Benim ilacım bu. Başka da bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten galericiler, pırlantacılar koşulan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait. Sait, mesajına geçmeden önce Yağmur kız kardeşim sordu, sponsorluk Kur'an'ıma yok. Yani boş saat yok. Geçen hafta yaklaşık 5 defa 6 defa anons ettim kardeşlerime. Vallahi Sait kardeşim söyledi, Yağmur kız kardeşim. Ben de ona söyledim. Haberin olsun. Sait Çelik kardeşim, namı der Kürt Bedo. Adaletin sağlam baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, Mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin, yani Esiko kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Arda Bahar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abim, Şakran Cezaevi T1-B14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik, Sezen Aksu'dan Belalım şarkısı benden sana armağan olsun. Bu şarkı buradaki sabrımın, oradaki dik duruşunun adı olsun. Seni çok seviyorum. Şakran T1-5 koşuna kalmakta olan eşim İbrahim Ongur. Merak etme, güzel günler yakın inşallah. Kızımız ve ben seni çok seviyoruz ve gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu unutma, her imtihandan sonra bir ferahlık vardır, kavuşacağız. Merhaba, T-Tipi A28 koşuna atmakta olan canımız abimiz Tahsin Keskin'e Meriç Ege Vural kardeşlerinden selamlar. Murat abi merhaba, Elif Sütbak radyo başına sağ ol kardeşim benim. Elif gönlümün sultanı, ruhumu ısıtan, hayatımın anlamı, sevdiğim kadın, seni canımdan çok sevdiğimi bil. Yeter, sayılı gün kaldı diyoruz. Çok da önemli değil, nefes aldığını bilmen bile bana bir ömür yeter. Ama unutma ki sensiz ben değilim, seninle kendimi bulacağım. Seni canımdan çok seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Apo Elif Seyarcı, Hozan Beşir'den Elfide şarkısını çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İbrahim Ongur, yani Jilet İbo Şakran T15 koşuna beraber yatmakta olduğumuz meydancılar kralı, yani Menderes Öztürk abimizin doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailenle kavuşman ve geçirmen dileğiyle. Son olarak Umut Fırat Güral, Yasin Akçay abime, Polat Yalçın, Sezgin Yıldırım abime selam olsun. İbrahim Ongur yani Jilet İbo, Barış Yavaş yani Ustura Barış ve Ferdi Fener yani Solist Ferdi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B8'den Genco Yavuz. Aleykümselam Genco kardeşim, sağ olasın. T2'de olan canım kanım Azat Yavuz, Rezzan Yavuz, Furkan Yavuz, Ömer Yavuz kanlarım, kardeşlerim çok selam olsun. T2'de olan Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar çok selamlar olsun. Yanımda olan kardeşim Emin Böcek, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar çok selamları var. Canlarıma Eyfan, Bitti Mapus şarkısı gelsin, sizi seven Ballıkuyu'dan Diyarbakırlı Ramican. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben T1-B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi. Aleykümselam Berkay kardeşim, sağ olasın. Buradan Aslan abim Kurtuluş Şakarlı'ya seslenmek istiyorum. Koca yürekli karizmatik abim, sana bin selam olsun Aslan abim. Servetimizi karıncalar taşısın, onurumuzu filler develer yetmez, varlığına daim ömrün uzun olsun. Gece bir söz de benden olsun. Bize savaş açana kurtuluşu mumla aratırız. Sevgilerimizle Bayraklılı Berkay Çelebi. Ben Şakran John 4 koşunan tahliye olan Cemre, dostlarım Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Rabia Taşkesen, Gamze Çakar, Güler Demirkıran ve Edo'nun neşesi Neşe Gürbüz'e çok selamlar yolluyoruz. Onları çok seviyorum. Onlara Ahmet Şafak'tan Ay Yıldızlı Kolye şarkısını armağan ediyorum. Alya'da yatmakta olan John 4 koğuşundan Senem Çetinkaya, canım ablama Şagopo Kajmer'den Ateşten Gömlek armağan ediyorum. Çok seviyorum sizi. İletir misiniz abim? Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Aluşlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Gezer, Ozcan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Kinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de gece şöyle bir söz Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşündürür. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum, sağ ol kardeşim benim. Öz kardeşim eski Çamlıklı Fatih Boran ve koğuşunda bulunan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Fatih'im inşallah bir sıkıntın yoktur. En yakın zamanda
Burada ya da özgür günlerde beraberiz. Sen benim canımsın, bunu unutma. Can kardeşim, Bilal Yavuzer'e de çok selamlar. Gece bir Kurtuluş Çakarlı ve Fatih Boran'dan gelsin. Mumdan bir kayıkla akışkan bir denizden geçme kalkarsanız, zira erir yanar kül olur bitersiniz. Sevgilerimle, eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Alışlıoğlu. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak. Yanlışlık var hep bunda. Aydın Çileli diye bizde kafamız dalgın, Ömür. Vallahi düzeltmeye çalışıyoruz. Ömür Oturak, Dibek Başarı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakayım. Batık olmadı bir... Bunda da yanlışlık var. Baktık olmadı bir düğümde biz atarız. Selamlar, aleyküm selam. Foça Açık Cezaevinde yatan Seçkin Ok, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Biricik karım Selma Ok, aşkını benden esirgemedin sürece seni her şeyden daha çok seveceğim, bilmeni isterim. Sensiz bir dünya düşünemem. Hayatımın anlamı Uygar Donay'dan Hasret şarkısı, benden Biricik karım Selma Ok'a armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Meluş'um, sizi çok özledim, az kaldı. Biz iyiyiz şükür, bir sıkıntımız yok. Siz iyi olun, Rabbimden başka bir şey istemem. Güler yanımda, çocuklar iyi, kafanı takma, az kaldı. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Herkesin çok selamı var. Murat abim kolay gelsin, sağ olasın kardeşim benim. Tepeden Saadet Taşdemir. Evet, tepeden Saadet Taşdemir. Şakran Kadın'da yatan başlıkta esersem o figen vardı, al canlarım biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, sizi çok seviyorum, çocuklarım bize emanet, Allah'a emanet olun, bizi düşünmeyin, cuma günü yanınızdayız. Bana Hasan İnce Demir'den Yavrularım şarkısını çalarsanız sevinirim. Vallahi böyle bir mesaj var kız kardeşlerim. Saadet Taşdemir, sadece isim o. Sonra anladığım kadarıyla cuma günü yanındayız demiş. Hasan İnce'den Demir'den Yavrularım şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Çimentepe'den Yasemin nasıl? Şakranda yatan Yusuf Ati aşkım, dostum Yusuf yıkılmadı. Hayattayız, sen bana lazımsın, seni çok seviyorum. Bu yorgun savaşçıyı düşünme. Allah'a emanet ol dostum Yusuf. Kadın Kapalı'da yatan Şima Coşkun, kurban oldum bacım. Nasılsın, iyisindir inşallah? Ben iyiyim çok şükür, seni çok özlerim. İstek atmıyor demişsin. Bu aralar kafamda bir ton şey var. Görüşte hepsini anlatacağım. Rabbim seni bize kavuştursun. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Bunu sakın unutma. Görüşünü haftaya geleceğim. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Seni seven kardeşin Sıla Gülbahar. Ben B5'ten Çimentepe'den Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Koma Fethet yüreğimi, umudu aldım, gözlerimin 90'ı. Bugüne kadar sevinçlerim benim güzel meleğim Ayşegül. Böyle bir mesaj gelmiş. Kim göndermişse. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben Bayraklılı Boran Baran, aleykümselam Boran kardeşim. Yani Vahap, değerli, adaletli, karizmatik öz abim Kurtuluş Şakarlı'ya çokça selamlar olsun. Birol Bostancı ben. Herkese iyi akşamlar. Şakran Kadın Kapalı Beyki Koğuşuna yatan sevdiğim kadın Ayça Manavaka gelsin. Uygar Donay'dan ateş ediyor. Birden otum var, yarın geleceğim ziyaretine. Ben hep senin yanındayım. Çiçeğim Ayça Manavak. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım. Bazen susmak konuşmaktan daha çok şey anlatıyor. Benim sensizliğimin içinde bile seni özleyen, seni düşünen ve bizimle güzel günlerimize yeniden inanmak isteyen bir kalp var. Umarım zaman kırdığımız yerleri onarır ve bizi yeniden birbirimize iyi gelen iki insan yapar. Sana son kez radyodan değil kalbimden sesleniyorum. Seni hala çok seviyorum. Ben Limon Tepeli Borancan Akalık, adaletli yakışıklı öz abim Kurtuluş Şakarlı'ya ve tüm abi dost kardeşlerimize selamlar. Sana da çok selamlar Murat abi. Gece bir söz de benden olsun. Bize savaş açan kurtuluşu mumla arar, sevgilerimle Limon Tepeli Borancan Akalık. Aleykümselam Borancan kardeşim, sağ olasın.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yeşil Yurt'tan Mutlu Şakran Teki C2'de bulunan kardeşlerim muhteşem Mustafa Uslar ve Şahin Engin Teki C1'den Bengin Orhan Teki A9'daki yeğenlerim Mehmet Uslar Arda Akpınar. Yarınlar dünden daha güzel olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Müslüm Gürses'ten Aklı Yok şarkısı armağan olsun. Hemen şu sistemimizi açalım. Şöyle bir açalım.

Şapkan Teşciyon koşuna atan Can Parçam Şahin Gündoğan babam Mert abine Serkan abine tüm koş arkadaşlarına selam eder. Rabbim bir an önce ailene yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Canım oğlum dediğini hallettim, yarın daha da güzel olacak. Allah'ın izniyle koğuştaki kader arkadaşlarına Rabbime emanet olun. Huzurla kalın baba, sana kurban olur Şahin'im. Serkan Gündoğan der ki zorluktaki dostun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. T4A8 koğuştaki can kardeşim Ferhat Arslan, burada yarım gelen bir mesajımız kardeşlerim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan. Demirhan ömrüm, bizi merak etme, biziz, çocuklar iyi, hepsinin sana selamları var. Sen kendine dikkat et sultanım, aklım burada kalmasın, o şeyler yok, merak etme, seni çok seviyoruz, bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T3C8'den Yiğit Turan, Ali Cesur, Ergun, Murat, Emrah Tatlı, Yunus Ersoy, Savaşkaya, Volkan Kızılyel, Rebe Sağlam, İrfan Kaya, Ferhat Satı, Uygar Doğanay'dan kanım kurusun, selamın kıyıyı kaybetmeyi göze alamayan kardeşlerim, aleyküm selam. Vallahi çok karışık mesaj, sadece okuyabildiklerimi okuyabildim kardeşlerim, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin? Ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz, aleyküm selam Ünal kardeşim, hep beraber yol alalım. Buradan senin sesinin aracılığıyla kadın kapalıda yatmakta olan bir tanem Yağmur'um radyo başına. Yağmur'um bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. Oralarda üzme kendini. Rabbim çok büyük. Buradan beraber çıkacağız Allah'ın izniyle. Seni çok ama çok seviyorum. Ünal Yılmaz benden eşime Yıldız Silbe'den. Ben bir deliyim aşkından şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sana mektup gönderdim sevgilim, seni çok seviyorum. Bugün fotoğrafınla uyudum, uyandım. Sürekli aklımdasın, seni çok seviyorum. Çok güçlü bir kızsın. Bugünlerde geçecek sevgilim, az kaldı. Allah'a emanet ol sevgilim. Dört gözle seni bekliyorum. Benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam, canını sıkmak bir şey yok, bu hafta içinde artık sen de açığa çıkarsın, burada sana herkesin selamı var, bizi merak etme sakın, Almuş'la konuştum, yarın sabah kaleme gideceğim, bir de ben öğreneyim açık tarihini, Paşam seni seven namı der, bu akşam çalan tüm şarkılar senin ve annenin olsun Paşam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Ünal Yılmaz, önce kader birliği yaptım, can yoldaşlarım Şahin Beklen ve Hamza Önay ve Gökhan Öztürk başta olmak üzere, akabinde kadın kapalıda yatmakta olan yaşama sebebim Yağmur'um radyo başına. Bir tanem seni çok özledim ve çok seviyorum, kendine iyi bak, Rabbime emanetsin, seni seven kocan çakır gözü Ünal Yılmaz. Murat abi bir istirhamım var sizden, senin sesinden vefasız alemi söyler misin? Senden rica ediyorum Murat abi, estağfurullah Ünal. İnşallah söylemeye çalışırız kardeşim benim. Belki bakarsın bugün de söylemeye çalışırız. Biraz müsaade et. Hemen sayfamızı değiştirelim. Son mesajlarımızı yavaş yavaş paylaşalım. T1B9 koşun olan canım sevdiğim Polatcan Aslan, seni çok özledim, çok seviyorum, sen aslan gibisin, içeride bana da dışarıda aslan gibi beklemek yakışır sevgilim EK. Murat abi biz B1 koşulan Sevgi Kaya, Ceren Korkmaz, Eylem Erçil, Helin Aydın, dost var düşünür, dost var düşürür, menfaatten uzak dostlarımızla gece bir söz bırakmak istiyoruz, huzursuz olduğunuzda değil nefessiz kaldığınızı hatırlayacaksınız. Abi bizim için Güllü'den Zalim Yar çalarsan seviniriz. Selamünaleyküm değerli Murat abim. Biz T3C8'den Cesur Ergun, Murat Güngör, Yiğit Turan, Mehmet Özşan, Yusuf Tokay, Kemal Argun, Tevfik Aydın, Emrah Tatlı, Hamza, Gökhan Karakoç, Yusuf Şen, Volkan Kızılyel, Ozan Yunus Ersoy. Abi bilgin olsun, Mehmet senle bir olamadım. Valla bunda da aleykümselam kardeşlerim. Bak diğerinde de bak.

sıkıntı. Yani kelimeler birbirine karışmış. Kardeşlerim, bilginiz olsun. Bunda da var aynı sıkıntı. Son sözleri hep sıkıntı. Üst üste binmiş kelimeler. Bu yazan kardeşimiz yazıp gönderirken de herhalde dikkat etmemiş. Bilginiz olsun, benlik bir şey yok. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi selam aleyküm. Malatya'dan Muhammed Kurum, aleyküm selam Muhammed kardeşim. Ben hemen cezaevinde yatan Oğuzkan Bayram kardeşime selamlarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan sabah şarkısı kendisine ve bütün kadar mahkum arkadaşlarına armağan ediyorum. Göcen'in sözü olarak surdan gerisi yoktur. Ben Menemenli namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm seni sevdiğimi şiirle değil dualarla dile getirdim. İki canda da ellerim ellerinde, gönlüm gönlümden ayrılmasın Nazom. Müslüm Gürses'ten Gülom şarkısı sana gelsin sevdiğim. Geceniz güzel olsun, seni sizi seven namıdar Murat. Selamünaleyküm Murat abi, T2A1 koğuşundan ben Bertu Er Özçınar. Aleykümselam Bertu kardeşim. Murtakeli kardeşlerime selam olsun. Ümit Selman, Enes Şahin kardeşler, Ahmet Dalgıçer, Burak Sağan, Göksel Erdem, Enver Yiğitçioğlu, Gürcan Çetin, Fahri Rıdvan, Ayçiçek kardeşler, Nihat Öztanık, Seyfi Bal, Samet Kan, Faruk Kaytak, Sinek Ali kardeşlerim, Manavende yatan Cem Çatalbaş selam. Bu da benim mesajım. Bertu annem seni seviyorum. İbrahim Tatlıses'ten Allah'ım neydi günahım, bu şarkıda sana gelsin. T1B9 koğuştan Polatcan Aslan sevdiğim, yarın seni göreceğim, seni çok seviyorum, çok özledim, aklım bende kalmasın, ben burada senin arkandayım, sen beni hiçbir şey yıldırmaz, sadece özlem girer sevdiğim EK. Ekinoğlu'da yatmakta olan Aslan kardeşim Mustafa Karabıyık, herkesin çok selamı var, seni çok seviyoruz, Recep'in de selamı var, dediklerini halletti, cumartesi telefonda olacak, Eray'ın da selam var, Allah'a emanetsin. Bir şarkı sonrasında sayfamızı yenileceğiz, varsa paylaşacağız, sonrasında müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Leyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı. Evet kardeşlerim, son mesajlarımızı da paylaşalım, müsaade isteyelim. Şakran 4 nolu A17 atan Kaan Çorbacı'nın eşi. Onu çok seviyorum. Onsuz her geçen her gün onu hasretle ve özlemle bekliyorum. En güzel yarınlar onunla benim olması için dua ediyorum. Bir bilse içimdeki sevgisini ve yerini inanamaz. O kadar çok özlerim ki kokusuna dünyaları veririm. Ömrüm feda ona. Onu çok seviyorum. Benden ona Yıldız Silve'den Canım şarkısı armağan ediyorum. Şakran 4 nolu A17 atan Serkan abimle Kaan amcam, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah sizi oradan kısa zamanda tahliye etsin inşallah. Amcam abim, çok özledim sizi. Her zaman şarkı çaldığı zaman sizi düşünüp ağlıyorum. Abicim benim, amcam benim, sizi tekrardan çok seviyorum. Şakran 4 nolu A17 atan Serkan ve Kaan'a, Serkan'ım, Kaan'ım, her şey derim. Sizi o kadar çok seviyorum ki hasret ve özlemle sizi bekliyorum. Sizi çok seven anneniz Leyla, kalkanınıza hasret bırakanlar gün yüzü görmesin. Allah'ım sizinle olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Akın Dal radyo başına. Aleykümselam kardeşlerim. Dayı, benim yaptığım bir şey yok. Hatalarım var ama biri bin katıp anlatıyorlar sana. Her şeyi böyle yapıyorlar. Ben Sait'e onun hataları yüzünden ablalık yaptım. Her şey düzelecek. Sen sıkma canını dayı. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da çokça selam olsun. Ellerinizden öperim. Yarın görüşe gelmeyeceğim. Anneannemler gelsin. Ben sen aradığında telefon iste. Ben sana anlatırım. Kendine iyi bak dayıcım. İyi çalışmalar lider. Şakran T4'te atan eşim Fırat Kotan radyo başına. Bilmeni istiyorum ki her nerede olursan ol, benim kalbimdeki yerin hep aynı. Sen benim sevdiğim, özlediğim, gurur duyduğum adamsın. Bu zor zamanlar bitecek, ben sana yeniden sarılacağım gün. Şükürler olsun diyeceğim. Fırat Kotan, senin eşin olduğum için gurur duyuyorum. Allah'a emanet ol, kalbimin sultanı. Ebru Güneş'ten benim dünyam armağan olsun. T2C5'te yatan sana sesleniyorum. Beni tanıyacağından eminim. Yaptığım şeyden çok pişmanım ama geri dönüşü yok biliyorum. Tek söylemek istediğim, seni gerçekten seviyorum ve çok özledim. Umarım farklı yerlerde güzel günlerde görüşürüz. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet, son mesajımızda kardeşimizin, bakalım var mı? Yaşayan hakkı üstünü de paylaşsın. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Hemen vefasız alemi de söz verdik. Onu da okumaya çalışalım. Ünal kardeşim. Vallahi okumaya çalışalım. Yorgunluk var. Kabul buyur artık. Sonrasına müsaade isteyelim. Hemen şunu da açalım. Şunları da bir önce kapatalım. Evet. Bir yudum mutluluğa

Akan gözyaşlarını elinle sil dediler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarını elinle sil dediler. En büyük şanssızlığı

Akan gözyaşlarını elinle sil dediler. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Ölmez de sağ kalırsam yarın 19-15'te huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Allah rahatlık versin. Hoşçakalın.

beklemekten yoruldum. Beklemekten bittim, beklemekten tükettim. Mevsim ilkbahardı, kışa döndürdüm.

üstüne çöktü. Uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi. Hayallerini kuruyorum. Yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son.

yerde gülümter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aramadın. Sen bana üç günlük

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.